toprağı savururken de yüzleri kara olsun. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki onlar bozguna uğradılar buyurdu. Bu bir muştuydu, bu bir müjdeydi. İslam ordusu düşman üzerine akın akın geliyordu. Saldırı üstüne saldırı yapıyorlardı. Düşman ordusu sarsılıyor, şaşırıyor ve savruluyordu. Şimdi tam bir panik içine girmişlerdi. Müşrik ordusunun birlikleri dağılırken kimi Taif'e, kimi Eftas'a, kimi de dağlara, vadilere kaçıyorlardı. Böylece bir anda başlayan savaş sanki yine bir anda bitiyordu. Huneyn savaşı bitiyordu. 20 bin kişilik müşrik ordusu kısa zamanda hallaç pamuğu gibi dağılıyordu. Huneyn Vadisi'nde İslam ordusundan başka kimse kalmamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vadiyi dolaşıyordu. Öldürülmüş bir kadın cesedi gördü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son derece üzüldüler. Oysa Peygamber Efendimiz kadınların, çocukların öldürülemeyeceğini defalarca beyan buyurmuştu. Emrini bir kez daha beyan etti. "Dikkat edin, çocukları öldürmeyin." buyurdu. İslam'a yeni girmiş olanlardan bazıları "fakat onlar müşrik" deyince Resulullah Efendimiz "sizin iyileriniz de müşrik çocukları değil miydi? Allah'a yemin ederim ki her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Bu o dilleninceye kadar devam eder. Annesi babası onu ya Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır" buyurdu. Huneyn savaşı bitmişti ama bu savaşın ilk etabında müminlerin durumu son derece üzücüydü. Onlar bugüne kadar hiçbir savaşta Peygamber Efendimiz'i yalnız bırakmamışlardı. Bu denli büyük bir bozgun yaşamamışlardı. Bir de Huneyn gününde 10 binin üzerinde büyük bir ordu halindeydiler. Böyle bir durumda bozgun yaşamak daha bir acıydı, daha bir eziciydi. Bu nedenle pek çok sahabe-i kiramda derin bir mahcubiyet vardı. Büyük bir utancın içindeydiler. Resul-i Ekrem Efendimizin gül yüzüne, baldan tatlı gözlerine bakamıyorlardı. Sahabe-i kiramdan Ümmü Süleym, "Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Sana biat edip Müslüman olmuş şu topluluk seni savaşta yalnız bırakıp kaçtılar. Ey Allah'ın Resulü, onları bağışlama. Müslüman olduklarını söyleyen şu Kureyşlerin suçlarını affetme. Şu müşriklerin öldürüldüğü gibi onların da öldürülmesi emrini ver. Çünkü onlar bunu fazlasıyla hak ettiler" diyordu. Ümmü Süleym bunları söylerken Allah'ın Resulüne ilişkin o derin ezikliği yaşayarak söylüyordu. Böylesine büyük bir suçun bağışlanmaması gerektiğini düşünüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş meydanının ortasında bir avuç müminle yapayalnız bırakılmıştı. Ölümcül bir konumda bırakılmıştı. Öldürülmesi an meselesiydi. Bundan daha büyük bir gaflet, suç olabilir miydi? Bunu yapanlar bedellerini ödemeliydi. Bunu yapanların yanına kar kalmamalıydı. Peygamber Efendimiz Ümmü Süleym'in kalbinden alev ara dökülen cümleleri tebessümle dinliyordu. Sonra Femi Saadetlerinden şu cümleler dökülüyordu: "Ey Ümmü Süleym, Allah'ın affı çok geniştir. Gücün yeterse iyilik et" buyuruyordu. Ama Ümmü Süleym'in yangın yüreği soğumuyor, tekrar aynı manayı dillendiriyordu. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz sükut ediyordu. Ümmü Süleym üçüncü kez onların cezalandırılmasını istiyordu. Allah'ın Resulü ise tebessüm içre bir sükut halindeydi. Savaştan kaçanlara, kaçıp da orduya dönmeyenlere olumsuz bir tavrı olmuyordu. Onlara ne gülümsemesini esirgiyordu ne de onlara olumsuz bir kelam ediyordu. O bir savrulmaydı, geldi ve geçti. O bir fasıldı, geliyor ve geçiyordu. Peygamber Efendimizin aynı zaman diliminde hem savaş peygamberi olduğu hem rahmet peygamberi olduğu berrak bir şekilde ortaya çıkıyordu.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını dikkatle okuduğumuzda o sevgilinin Allah'tan gayri hiçbir şeyden korkmadığını çok açık bir şekilde görüyorduk. Resul-i Ekrem Efendimiz zirve boyutlarında hayatın ve ölümün sahibinin Rahman-ı Rahim olduğunu biliyordu. Hayat bahşeden de hayatı sonlandıran da Rabbi Rahim'di. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hakkal yakın boyutlarında biliyordu. Doğal olarak ölümden çekinme, ölümden korkma halleri onun için söz konusu edilemezdi. Hicret yolculuğundaydılar. Sadı Gari Yari ile beraberdiler. Sıddık olan Ebu Bekir Efendimizle beraberdi. Sevr mağarasına gelmişlerdi. Mağaraya tedbir sadedinde girmişlerdi. Mekke müşrikleri ise peşindeydiler. Mağaranın ağzına kadar gelmişlerdi. Mağarayı kontrol etseler o iki sevgiliyi göreceklerdi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz yüksek bir telaşın içindeydi. Kaygısı Allah'ın Resulüne bir şey olursa diyeydi. Bütün telaşı sevgili içindi. Peygamber Efendimiz Sad-ı Gari Yarına bakınca ondaki ileri boyutta olan telaşı, kaygıyı görüyordu. O doyumsuz tebessümüyle sadık yararına mahzun olma, Allah bizimle beraberdir buyuruyordu. Ölümün eşiğindeydiler. Müşriklerin kurşun gözleri bir görürse kurşun misali üzerlerine fırlayacaklardı. Ölüm anaforundaydılar. Ama alemlere rahmet olanda tam bir doğallık ve tabiilik vardı. Telaştan eser yoktu. Sanki olup bitenler başkaları içindi de o sadece temaşa ediyordu. Bir tatlı doğallık içinde temaşa ediyordu. Yine hicret yolundaydılar. Sahraların, çöllerin aslanı tozu dumana katarak geliyordu. Gelen Süraka'ydı. Sevgililerin izini süre süre geliyordu. Bir hayli yaklaşmıştı. Cins Arap atının üzerinde tam bir heybet timsaliydi. Fırtına gibi geliyordu. Belliydi korkusuz bir adamdı. Kararlı bir adamdı. Başlarına ödüller konmuş,

0: Ordaydı, yalnızdı. 20.000 kişilik dev bir ordu tarafından kuşatılmıştı. Beyaz katırın üzerinde bu dev ordunun üzerine yürüyordu. Femi saadetlerinden dökülen manalar asıldı. Ey Allah'ım, bize yardımını indir. Ey Allah'ım, ben senden vaadini yerine getirmeni istiyorum. Bizi muzaffer eyle. Rahman-ı Rahim'e yöneliyordu. O kuluna çok düşkündü. Hele sevgilisine kıyamazdı. Şimdi sevgili yardım diyordu. Vaadin diyordu. Muzaffer eyle diyordu. Rahman-ı Rahim ya yeryüzü ordularını seferber ederdi, ya gökyüzü ordularını seferber ederdi, ya da melekut alemini seferber ederdi. Huneyn'de yaşanan da oydu. Bir an bozgun vardı. Hemen sonrasında zafer vardı. Kullarını şaşırtan bir tablo yaşanıyordu. Süraka heybet heybet gelirken cins Arap atı olduğu gibi kumlara batıyordu. Heybet aziyete dönüşüveriyordu. Huneyn Savaşı'nın kızgın anlarıydı. Müslümanlar bozgun yaşıyordu. Şeybe bunu fırsat biliyordu. Şeybe'nin babası ve akrabaları Uhud'da öldürülmüştü. Şimdi tam intikam zamanıydı. Peygamberin çevresinde bir avuç insan vardı. Sessiz ve sinsice geliyordu Şeybe. Hançeriyle Allah'ın Resulü'nün işini bitirecekti. Ortam en uygun bir ortamdı. Herkesin can derdine düştüğü bir zamandı. Şeybe iyice yaklaştı. Peygamber Efendimiz'e ramak kalmıştı. Hançerini çıkartıyordu. Artık muradına eriyordu. Bir de ne görsün, aman Allah'ım, önünde ateş dalgaları. Üzerine geliyordu. Şeybe suretle kendini geriye atabildi. Kendi kendine, vallahi bu adam korunuyor diyordu. Şeybe biraz geri çekilmişti. Bir sesle irkildi. Ey Şeybe, yaklaş bana buyurdu. Tebessüm edense sevgiliydi. Sonra Allah'ım şeytanı bundan uzak eyle diye dua etti. Şimdi Şeybe İslam ordusunun bir nefer olarak savaşıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Hak Nevi'nin dilinden ifak sayılmış emanete ihanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet. Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet. Hak Nevi mağaraya, Medine Hak Nevi'ye emanet. İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel sen de bir kor gibi yak sineni. Çünkü hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları koynunda. Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma. Güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perdedar ol. Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün bir gençliği. Hazreti Sümeyra Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa

eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Gidecek istasyonunda yaşlı ana, oğlunu uğurlarken ona, oğlum babanı dime tokada, dayın Işıkka'da, ağabeylerini Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın, sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyordu ve ilave ediyordu. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Ezan, Kur'an, vatan kime emanet? Galicia'da, Şipka'da, Dimetoka'da ve şimdi Tacikistan'da, Karabağ'da, Çeçenya'da, Bosna'da kalanların evlatları kime emanet? Ben sağ dönseydim, uğrunda öldüğüm Kur'an'ı, canımdan çok sevdiğim İslam'ı yavrumu öğretirdim diye. Ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen bu şehit evlatları kime emanet? Cafer-i Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi, yetimlerinin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Cephede, kanlar içinde son anlarını yaşarken vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp arkadaşım demiş, şunu al oğluma emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğimi ilet. Mukaddes kurşun kime emanet? Sütçü imamım, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladın. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye, ey Ebva'da yatan ölü, bahçenle açtı dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet? İlaller, ben tutan gülümler nerede? Arkadaş, gül de bülbül de, bağ da bahçıvan da, bıçak altındaki İsmail'ler, ateş içindeki İbrahim'ler, kuyudaki Yusuf'lar, şu gerideki isimsiz kümbet, şu ilerideki ıssız mabet, unutma, hepsi sana emanet.

sendedir hamiyet, mürüvvet, mertlik. Kurbanın olayım, bu ne cömertlik. Özlem burcu burcu, bitmez hasretlik. Kervan katar katar yola koyulmuş. Canlar kurtuluşu kapında bulmuş. Raks edip felekler döndükçe dönsün. Aşkınla tutuşan canlar övünsün. Bırak nasipsizler varsın dövünsün. Senden daha büyük ayet mi olur? Senden daha aziz nimet mi olur? Miraç için Hak'tan davet gelince, gündüze dönmüştü karanlık gece. Utandı Dolunay seni görünce, kutsal yolculukta bineğin Burak. Başlangıcı Kabe, Kudüs ilk durak. O gece gökleri gezip dolaştın, sonsuz mesafeyi refrefle aştın. Kabe Kavseyn makamına ulaştın. Yayın uçlarına hele bir bakın, Allah'a ondan da olmuştu yakın. Enbiya ervahı saf saf oldular, görüp kemalini dona kaldılar. Buyur edip seni öne aldılar, yürü var dediler, meydan senindir. Artık bundan sonra devran senindir. Cebrail rehberin yedi kat gökler, selama durmuştu bütün melekler. Nicedir gök ehli gelişin bekler. Nebiler kervanı sen alemdarsın. Tevhid meydanında bir şehsuvarsın. Tur'da Musa niyaz etti görmedi. İsa göğe ağdı fakat ermedi. Hiçbir nebi böyle devran sürmedi. Makamlar son buldu, bitti rütbeler. Vuslat gerçekleşti, indi perdeler. Yön nedir, mekan ne, hepsi izafi. Yükselince Hakk'a o ruh-ı safi. Miraç için bence bu bile kafi. Ufuklarda bayrak, rehbersin bize. Seni tam anlamak ne haddimize. Vuslatın hazzına eresin diye, bir nice esrarı göresin diye, ümmetine müjde veresin diye, miraçla taçlandı peygamberliğin, alemlere rahmet o rehberliğin. Zatına nispetle her rütbe engin, ruh iklimin ey dost ne kadar zengin, esrara mahremsin bulunmaz dengin, melek zengin. Esrara mahremsin, bulunmaz dengin. Melek deyip hata eder kimisi.

tarihimize. Gülümser sayfalar hep yüzümüze. Bu muhteşem saray yıkılır sanma. Fakat düşün, çalış, yılma, usanma. Bizlere Allah'ı tanıtan sensin. Ümmetine rahmet ve güvencesin. Bizi bizden daha fazla seversin. Bu ne büyük şeref, ne kutlu nimet, ne şanlı peygamber.

0: 91.0 Davet Radyo
1: Sultanahmet Meydanı. Şu sese kulak verin, ötelerden gelen ses. Biri Tevfik ileri, biri Adnan Menderes. Sığındım ruhunuza, kusuruma kalmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın. Yalınız size değil, millete vaadimiz var. Bu mübarek meydanda çaresiz çare arar. Ne olur himmet edin, bizden uzak kalmayın. Alın beni götürün, rozetimi almayın. Sizi çok özlüyoruz unutanlara nispet. Ne olur siz söyleyin, kim menfidir kim müsbet? Bu eserler sizindir, bizi derde salmayın. Alın beni götürün, rozetimi almayın. Şu coşan halka bakın, millet sevgisi budur. Milyonları aştık, kim demiş kervan durur? Bu Asım'ın neslidir, başka kapı çalmayın. Alın beni götürün, rozetimi almayın.

0: Artık son vuruşları
1: gönlümüzden gönlümüze
0: dem tutuyor.
1: Davet ediyor.
0: Ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek için de ardından giden son vapurun gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni. Yalnızlığımı ve öylece gidişini.

0: Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi çokça Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, oğul Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyılık halini, baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, oğul kumru bülbüller ile,
1: Hakkı... Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

artık sılamıza bir dönüş oldu. Kimi yoldaş oldu, kimi eş oldu. 3-5 günlük hayat cümle düş oldu. Günler tez tükendi, yel gibi gitti. Yel gibi gitti. Saray, oba, çadır bir hayal bize. Hayatı dünyadır hep vebal bize. Hulusi sarmadan mevnihal bize. Gonca güller soldu, kül oldu gitti. Kül oldu gitti. Dilde pinhan ettim öz hayalimi. Baş ağrıtır desem kıyluk halimi. Hulusi söylesem hasbi halimi. 64 sene bir yıl oldu gitti. 64 sene bir yıl oldu.

büklüm büklüm bükülen güzelin saçlarını, lale sümbül ekilen dağın yamaçlarını, beyaz pembe tomurcuk gülün ağaçlarını, mahmur gözlerle bakıp hayran olasın gelir. Keklik gibi naz ile yürüyen ayaklara, bülbül tek avaz ile söyleyen dudaklara, Kadir gecesindeki doğan o şafaklara, karşı düşüp ayaktan kurban olasın gelir. Ormanların koynunda serin şağlayanlarla, bir güzelin aşkıyla özün dağlayanlarla, her seherde hak için hazin ağlayanlarla, ben de canı gönülden giryan olasın gelir.

0: Tenhasında kuşlar uçan,
1: gönlümüzden gönlünüze
0: götürür Firuze'yi uzun bir nehre doğru. Tanıyorum o mahcup edasını dehanın, çehresi parıltılı, gözleri pak ve duru. O da mahkumu sanki benim gibi tenhanın. Kıskanıyor kederli sahraya gül dikenler, ne ceylan tılsımıdır ne kaktüs rengi kara. Fahişe meyveleri büyütürler dalında, sevdayı yüreğine o simsiyah ekenler. Perdeler kumaşını kıvılcımlarla dokur, aldatır anneleri yağma yüklü trenler. Kurşunu tükenmiştir delikanlı düşlerin, korkuya gülümsüyor kaftana gidenler. Gergefinde öfkenin sitemkar kartalları, yalnızlığın burcuna çıkmak üzredir ölüm. Ebedi bir destanı okuyan gözlerimden, yaslı bir bülbül gibi bakmak üzredir ölüm. Yetinmek ister mi hiç azize kadınların solan cazibesiyle fanustaki bedenler? Beşik bir sarsıntıyı emiyor damarından, kundak bir yangın için tutuşturmuş kendini. Sonbahar süzülüyor sevginin baharından. Kıymıktır bir tahtanın hatırası yarına, o da yörüngesinde kaybolur fırtınanın. Bir yılan ağlıyorsa bir köşede, hülyanın aşk ateşi düşmüştür nazenin pullarına. Barut nasıl bir ömür sürünürse ardında, menekşe kokusuyla kül arayan alevin. Tükendiğim göğe bakan sevgilinin yadında, tenhayım, tenhasında kuş.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün, ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Lisanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp sahveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı.
olsun yine pervazlara güvercinler. Hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar, yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. İyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an göz nuruyla çoğaltsın Kayıkzade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa

konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 29. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف

Muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, tilmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattir. Sakın şaşma, hududundan hazer aşma. Ecanip fikrine sapma, dalalettir, kulak asma. Eder elbet seni nadim. Görürsün en ziyadarın, zekavette alemdarın. O hayretten der daim, eyvah, kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım. Kur'an dedirtir, ben dedirim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan hakka feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır, sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim. Muhalif felsefeyi beş para saymam.

Furkan'dadır elmas hakikat. Dercan ederim, sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim, sen gibi satmam. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim, sen gibi asmam. Mevte, ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejderhazı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam. Sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı. Ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum, arkama bakmam, dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem, bahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım. Mahşer-i Ekber'den çekinmem, Mescid-i Azam'dan çekilmem. Lütfu Yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, Arş-ı Rahman zilline uçacağım. Sen gibi şaşmam.

sitemkar sözler, can yakıcı imalar, kırgın yürekler kaldı Hüseyin'in ardından. Elde edilen ganimetlerin tamamı Kureyş'e gitmişti çünkü. Resulullah'ın talebiydi bu. Onun arzusu Kureyş'in ileri gelenlerini İslam'a ısındırmaktı. Ensar'ın delikanlı yürekleri toyluklarından anlam verememişlerdi bu duruma. Niye? Niye kucak açtıkları Resul hakları olanı onlara teslim etmemişti? Oysa düşman Ensar'ın kılıcıyla dize gelmiş, ganimetse Kureyş'e gitmişti. Ensar-ı Kiram anlayamamıştı bahtiyarlığını. Anlayamamıştı onun parlayan nurunun aydınlığında ilerleme şansını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine kor düşürmüşlerdi zannettikleriyle. Sinedeki o ateş, mübarek dilinden gönülleri yakan sözcüklere tebdil ediyordu adeta. Ey Ensar! Siz yolunu şaşırmış müşrikler iken Allah sizi benimle hidayete eriştirmedi mi? Siz tarumar bir haldeyken, birliğinizi kaybetmişken Cenab-ı Hak beni size göndererek sizi birleştirmedi mi? Siz fakir bir toplum iken Cenab-ı Mevla beni yanınıza irsal eyleyerek sizi zenginleştirmedi mi? Her bir soru bir ok misali saplanıyordu Ensar-ı Kiram'ın gönüllerine. Paramparça oldu yürekler. Öne düştü başlar. Bakamadılar Allah ve Resulü sayesinde oldu derken efendilerinin yüzüne. Ancak bu kasırga henüz sükut bulmamıştı. Bir başka söz fırtınası gönül kapılarını çalmıştı. Hayır, hayır ey Ensar. Benim sorularıma olan cevabınız şu olmalıydı. Herkes sana yalancı derken bize geldin. Biz senin doğruluğuna iman ettik. Kimsenin sana yardım etmediği zamanda biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovduğu zaman seni biz sinemize bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak ettik. Ben Kureyşlilere dünyalık verdim. Bu doğrudur. Ancak bu yaptığım küfürden yeni kurtulmuş gönülleri İslam'a ısındırmak içindir. Bu nedenle çok mal verdim onlara. Ey Ensar! Onlar mallar, koyunlar ve develerle evlerine giderken yurdunuza peygamberle dönmeniz size yetmez mi? Gözyaşları pişmanlıkla karışmış, ezik yürekler utançla sıkışmış, gözler kalkmıyordu yerde. Yetmez miydi Resul? Yetmez miydi onun sevgisi? Yanlarında olup onlarla dönmesi? Yeterdi elbette. Yeterdi onlara. Korkuları bir anda uçup gitmişti adeta. Resul dönmüyordu Mekke'ye. Ensarını değişmiyordu Kureyş'e. Sahip oldukları mücevher dünya ziynetleriyle aynı kefeye konulabilir miydi? Resul-i Zişan'a dokunmak, onun öğütlerini dinlemek, onun gül yüzünü bir kere de olsa görmek için ne yollar tepmişti Üveysler. Mal da kim oluyor? Dünya da nedir Allah Resulü'nün sevgisinin yanında? Onunla döneceklerdi Medine'ye.
onun gül yüzünü göre göre geçireceklerdi ömürlerini. Hem Ensar'a Resulullah'ın onlara olan sevgisini anlatmaya gerek var mıydı? O kendisi anlattı, kendisi haykırdı muhabbetini. Sizleri seviyorum ey Ensar, dedi. Cenneti müjdeledi onlara. Arşın gölgesinde buluşmayı vaat etti. Sizi sevdi Resulullah ey Ensar. Sizden gelenleri, sizin torunlarınızı sevdi ta kıyamete dek. Çünkü siz yardımcıydınız. Siz yalnızlıkta açılan sımsıcak bir dost kucağıydınız. Siz yuva, siz kardeş, siz ensardınız. Allah'ın ensarları, muhacirlerin ensarı, Resulün ensarıydınız.

Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutulu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru, huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin hepsi.

yaşlarını akıttı yüzüne. Gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendim. Varlığının çölü küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledin. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldun. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak. O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu, çöl dirildi, zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin. Küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın üşüyen yüzünden yansıyan ışığın aksi sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakş olan gül yanağının kokusu döndü dolaştı kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış, acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müjdenle. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim?
elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın sımsıcak tebessümlerini, soluğumuzdan buz tutmuş dipsiz kuyulara savuran buzdan heykelleriz biz. O masum dudakların baba deyişlerini huzursuz ve telaşlı saatlerin yüzünde parçalayan, paralayan babalarız biz. Şimdi kapı arkalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zamanda aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz, özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Siyah davet bir tan yerinde. Uzansın istiyorum bir ip gibi göklerden, geleceğine dair bir parıltı, bir ayet. Saadet güneşinin her gün battığı yerden, tükensin yollarıma zehre akıtan şikayet. Hurafe elbiseler dökülsün üzerimden, yeni bir dünya için kurulmalı saatim. Sanki ölüm kokusu yayılıyor terimden, vebayı toprağıma çekiyor itaatim. Arayıp bul adımı muhacir defterinden, görürsün her kelime veremli bir laledir. Harfler kaçıyor gibi acılar mahşerinden, her cümle yıkılmayan müstahkem bir kaledir. Senin o süt edalı tılsım ve ellerinden, narin bir dokunuşa bile muhtaç hislerim. Beddua yükseliyor zadegan ellerinden, çizgilerim kırıldı, bozuldu kavislerim. Siyah bir tan yerinde canhıraş ve derinden, kıpırdayan bu hayal bahtımın son şansıdır. Ebedi bir sevgili çıkarmak kaderinden, ruhumun en gerekle tükenmeyen dansıdır.
2: 91.0 Davet Radyo.

Ben sana şiir sundum efendim. Buz tutmuş nefesimle üfledim neye? Yüreğimin terkisinde avladım cümleleri. Söz çarşılarından korktum. En çok ben korktum. Düşmeyeyim diye döndüm sana efendim. Senin arastan son sığınağım. Kendimden kaçtıkça düştüm bu panayıra. Göğsümde taşıdığım sükutlar aşkına efendim. Ömrümün arta kalan hükümlerine yön verdin. Beni iyi tanıyın. Ben o değilim. Bıraktığım sadece kitrelenmiş bir hayat. Ağlamıyor göğsümde vızıldayan yürek. Adımı en son benim adımı soludu tarih. Mukavva adamların ve adımların yolunu inceltti bu karmaşa, bu kaos. Çürüdü eleğimde insansız dualar. Göz çölümde seraba döndü bakışım. Bir intihar provasından vazgeçtim. Yüzümü sana döndüm. Beni koru efendim. Şimdi bu şehirde şaşkın, ürkek ve bakir, ne kadar vücut varsa hepsi tedirgin. Bir eski zaman eskizi kağıtlara çizilen, grafikten yansıyan kurtarıcıyı bekliyor halk. Ağır bir yenilgiyle kapanıyor kepenkler, gök indiriyor perdesini güneşin, güneş ki senin elinde kör ve sağır efendim. Susadıkça göğe uçtum, gök kuşağına iliştirdim özlemi. Bir çocuğun gülüşünde dondurdum korkuyu. Bütün uykuları ben uyudum efendim. Aç bana kalp sokağının kapılarını. Korkunç bir gürültüyle düşen yaprağa döndür. Düşür beni sevgilinin omzuna. Sıtmalı zamanlardan kurtar ırmakları. Susuz yaşanabileceğini de öğret aspirin imparatorluğunda yaşayanlara. Aşkla kör et gözlerimi efendim. Çünkü beni bekliyor sevginin gizemli yolu. Uçsuz bucaksız sen nehrine al kalbimi. Gözyaşlarımı ateşe verdim efendim. Şimdi senin için coşan yanardağ gibiyim. Yar olmayı özleyerek çoğaltıyorum kendimi. Bir çeşmeye düşen su gibi nur içinde yatarak, taptaze uykulara bırakarak ömrümü, bir şaşkınlığın peşinden koşuyorum. Aşk olsun sana. Şehir beni boğuyor efendim. Şehir beni bürüyor kör bir pusulaya. Adımı bundan böyle ben bile küreyemem. Sokaklar alnı açık bir deniz. Dinginleyeyim kendime. Yoksa içim yanar da günüm zehir zemberek, ipim sende efendim. Benim gördüğüm rüya yanıltıcı mı efendim? Sesim çerçilerin elindeki bilye şıkırtıları. Göğsümde taşıdığım nefes kaç ahlık. Alnıma sıkışan ağır temiz mi efendim? Saçıma yağan kar hangi çarşının malı? O sevgili bir bilinç durağı bana. Radyolardan çalınmış aşk şarkıları adı. Yüreğime kement atan çılgın ve ferah, boğucu bir esenlik düşüme düşüveren. O sevgili ömrümün en asil kıyameti ve mezarlıkları unutturan kuvvetim.

Yıldızları saçına takıyor ki efendim, her tel saçında yüksek gerilim hattı, ışıtan yağmurları ve yamacımdaki şehri. Rüyayı gerçek eden beni Yusuf eyledi. Karanlığı delen yıldız sende efendim. Kalpleri titreten muazzam aşk ülkesi, bildim sende tamamlanır efendim. Seni buldum efendim, onu hissettim. Yani tek bir çığlıkta bütünledim kendimi. Tart kalbimi ve kabul et beni, damlayı kavuştur denize, denizi okyanusa ve beni bahtımın pırıltısına efendim.

sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin tecellisiyle her zerre sürur bulur. Senin rahmetin öyle geniş ki rahmetinin bir cilvesi benim cennetim olur. Sen hiç kimseyi

söz biter, hıçkırığa boyanır bir gün daha. Sureti cemalinde mahzun çocuklar çağlar. Benden alır hüznünü seni görmemiş saha. Fikrimin hicretine tam 14 asır ağlar. Efendim, an yaralı, bu güz sensiz hastadır. Semalarda titreşen dualarım yastadır. Toplanır birer birer deryasına, seherin nurundan almak için ruhani güvercinler. Bilmezler günah nedir, nerede izi kar. Sesini duyamayan kalbim elimde inler. Efendim, dil isyanda zikre seni katıyor. Halbuki yüreğimde kaç bin lehep yatıyor. Kutlu varoluşların en mukaddes olanı, duası Abdullah'ın, Amine'nin rüyası. Sen ey ana rahminin boynu bükük kalanı, cihan şumul doğumun en haşmetli ziyası. Efendim, yokluğunun diğer adıdır ziyan, varlığını haykıran sözlere emridir yan. Sen ki Kureyş müjdesi gonca gonca açılan, o ilahi rahmetin merhamet yüklü gizi, bir fethi mübindin ki karanlığa saçılan, bitmedi, bitmeyecek zulme verdiğin sızı. Efendim, sensizliğim tüketti nedenimi, ızdırap katre katre sarıyor bedenimi. Yaralı yüreğiyle yağmurları ağlattı, ardından bakıp kalan gül Mekke sokakları, gizli bir inilti ki derdi öze bağlattı, yılların firakıyla ağrıdı şakakları. Efendim, kir ve kandır çağın yüzünden sızan, nasıl şaşırıp kaldı yönü kefensiz mizan. Hani Ali Bayramı yaşamıştı Medine, ram olup varlığına kurtulurken yoklardan ve takva yazar iken canını yüce dine, hala utanır Taif yürüyen ayaklardan. Efendim, kör izanla emrine uyamadım, düştüm de yollarına kokunu duyamadım. Bilallerin göğsünde iman ederken taşlar, onunla haykırdılar Allah, Resul ve Ehad. Huşu hakikatine nasıl konmuştu başlar, kanını toprağına değdiremedi Uhud. Efendim, suretinle ifşa oldu nur nişan, sırtındaki mühürde hayat buldu sonsuz şan. Ne güzel gülümserdin Ayşe'nin iffetine, beni nasıl sevdine cevabındı kör düğüm. Çölde kumlar şahitti sevdanın saffetine, şimdi bir masal gibi kitaplara sordum. Efendim, kutlu çilen dokunmadı çamura, güzel ahlak verilmiş özündeki hamura. Ellerim bir güzide yakarışın kelamı, mazide nefes alan çöllere hasret sürgün. Muazzam çığlıkların yönü meçhul selamı, İşte hicrana perde, ihtiyar gece ve gün. Efendim, bilemedik niye güzeldir güller ve o latif gülleri koparamayan eller.

0: ediyoruz.
1: Günün 7 günü davet 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
6: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
7: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği. 0533 925 8775. 0533 925 8775.
8: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
9: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
10: Kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, bu haftaki Nur İklimi dersimizi İbrahim Hocam'la beraber yapacağız inşallah. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat Mecmuası 22. Mektup 2. Mefas'tan okuyacağız inşallah. Hırs meselesi üzerine okuyacağız. Kıymetli Hocam, hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Rabbim inşallah istifadeli bir ders okumamızı nasip eder. Okuduklarımızla istifade ettiklerimize de amel etmemizi Rabbim bizlere ve dinleyicilerimize nasip etsin inşallah.
10: Amin. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Vela udvana illa ala zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 22. mektup, 2. mebhas. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allahu ve'r-Razzaqu zul-kuvvetil metin ve ke'ayyin min tabetin la tahmilu rizqaha Allahu yerzuquha ve iyyakum ve huves-semiu'l alim. Ey ehli iman, sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Hem anla ki adavet ne kadar hayat-ı İslamiye en müthiş bir marazı muzır dahi hırstır. Hırs sebebi haybettir ve illet ve zillettir ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet, her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme bir şahidi kat'ıdır. Evet, hırs zihayat aleminde en geniş bir daireden tut ta en cüz'i bir ferde kadar su'i tesirini gösterir. Tevekkülvari talebi rızık ise bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar tevekkülvari kanaatkârhane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hayvanat ise hırs ile rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde zaaf ve ac lisan haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayrimeşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ وَكَاَيِّنْ مِنْ طَابَّةٍ لَا تَحْمِلُوا رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Ey ehli iman! Sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Hem anla ki adavet ne kadar hayat-ı İslamiye'ye en müthiş bir maraz-ı muzır dahi hırstır. Evet kıymetli hocam.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun İsa abim. Başta okunmuş olduğumuz iki ayet var abi. İki ayette Allah-u Teala'nın bize bu ayetlerin mealinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki rızık veren mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. İkinci ayette yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenmeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. O her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Manasında iki ayet.
10: Evet.
11: Şimdi burada okumuş olduğu zaman bu ayetin manasını okuyacağımıza göre demek ki daha çok burada hırsın insanların üzerindeki, özellikle rızık üzerindeki mahrumiyetinden bahsedeceğiz gibi duruyor. O zaman biz şunu bir ayırt edelim. Rızık nedir? Rızık İlk başta aklımıza gelen yemek, içmek gibi şeyler olmakla beraber Allah'ın insana vermiş olduğu huzur da bir rızık. Allah'ın insana vermiş olduğu mutluluk bir rızık. Allah'ın insana vermiş olduğu dostluk duygusu da bir rızık. Allah'ın insana vermiş olduğu bütün nimetler insan için bir rızık.
10: Biz rızık olarak düşününce aklımıza hep şey gelirdi. Yani yeme içme babında düşünürüz evet. Genelde rızkı. O zaman o yelpazeyi biraz genişletmek
11: lazım. Evet. Yani rızık Allah-u Teala'nın bize lütuf ettiği her şey bizim için bir rızık. O zaman yani şimdi birazdan da okuyacağız. Okuduğumuz zaman da anlayacağız ki bak ne diyor? Ey ehli iman. Muhatabımız iman sahipleri,
10: iman sahipleri.
11: Şu anda. Sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Bundan önceki derslerimizde adavet etmek, düşmanlık etmeyin ne kadar zararlı olduğunu anladık. Niye? Adavet eden kişi ilk önce kendine zarar veriyor. Ben herhangi birine düşmanlık beslediğim zaman o düşmanlık beslediğim düşmanlık duygusu ilk önce beni yakıyor. Gece gündüz aklımda size karşı düşmanlık duygularıyla ne yapacağımı planlamak beni perişan ediyor. Oysa size benim bu çektiğim acı ve ızdırap size hiçbir zarar olmuyor.
10: Bu yeni tabiriyle hani bu stres.
11: Stres. Evet.
10: Yeni işte artık
11: bütün hastalıkların kaynağı. Doktora gidiyoruz. Hangi hastalık? Karnımız ağrıyor. Stres yapmaman lazım. Başımız ağrıyor. Stresten uzak durman lazım. İşte kolumuza şöyle oldu. Çok mu stresli bir hayatın var? Bak bütün hastalıkların kaynağını iniyoruz. Stresin ana kaynağı da yine önümüze çıkan bütün engeller, bütün her şeye karşı. Özellikle bunu anlattı. Bundan önceki derslerde anladık ki adavet etmek, düşmanlık duygusu.
10: Şurası da çok
11: duygusu.
10: Önemliydi hocam. Bu adavet sana zarar veriyor, karşındakinde değil.
11: Adavet duygusu. Önce adavet duygusu besleyen kişiye zarar veriyor. Zararımızı çekiyoruz. Bunu anladık. Öbür derslerde anladık.
10: Evet.
11: Hem anla ki adavet kadar hayat-ı İslamiye'ye, yine muhatabımız İslam ehli, en müthiş bir marazı muzır dahi hırstır. Herhangi bir şeyle hırs göstermemiş, İslamiyet neye zarar verir? Hayat-ı İslamiye'ye, İslam hayatımızın ilerlemesinde, İslam'ı bir hayat sürmemize engel oluyor. Engel olan şey ne?
10: Hırs
11: göstermek. İşte o, birazdan okuyacağız. Nelere hırs göstermek bize İslam hayatımızı İslam'la şereflendirmemize engel oluyor.
0: veya bu hırsımızı nasıl kullanmamız gerekiyor? İnşallah bu dersimizde onların üzerinde duracağız.
10: Evet.
0: Buyurun abi.
10: Hırs sebebi haybettir ve illet ve zillettir. Ve mahrumiyet ve sefaleti getirir.
0: Evet, şimdi bu kelimeler üzerinde biraz duralım. Sahibim. Hırs sebebi haybettir. Haybet ne demek?
10: Kaybettirir.
0: Mahrum olmak bir şeydir. Mahrum bırakıyor. Neye bak şimdi diyelim hırs ettik. Neye hırs ettik? Herhangi bir şeye hırs ettik. Şu anda belki geniş yelpazeden bakacağımız zaman, geniş yelpazeden baksak, genelden özele doğru inecek olsak, dünyadaki en hırslı millet, aşağıda belki üstadlar örnek verecek, Yahudi milleti. Şu anda hali hazırda, zahirde Yahudi milleti bütün dünyayı ele geçirme gibi bir hedefi var. Ya da belli bir bölgedeki her şeyi ele geçirmek gibi bir amacı var.
10: Yani
0: bunu nasıl?
10: Küçük dairede orası gibi gözüküyor olabilir ama geniş dairede sanki bütün dünyayı kendileri yönetiyorlar, yönetmek istiyorlar böyle planları.
0: Yönetecekleri kişiler kim? İnsanlar. Yani biz bütün insanlığa hükmedelim hırsıyla hareket ediyorlar. Zahirde de galipler gibi görünüyorlar. Bombalarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla. Ama yönetmek istediği o rızka nail olmak istiyor. Yönetme rızkına nail olmak istiyorlar. Fakat tam aksile tokat yiyorlar mı?
10: Yiyorlar. Evet.
0: Dünyada şu anda kendi belki dininden olanlar ya da kendi dünya görüşünde olanlar bile fevç İslamiyet'e dönüyor mu?
10: Yani biz şöyle görüyoruz. Hani bakıyoruz ki evet artık işte orada bir Gazze'de bir katliam yapıyor. Orada sanki işte başarılı olmuş gibi gözüküyor. Orada işte insanlara çok ciddi zararları dokunuyor. Tabii insanlığa zararları dokunuyor. Ama o dediğiniz manada şimdi dünyada nasıl bir çağrışım yaptı bu olay?
0: Mazhar olmak istedikleri insanlara hükmetme rızkından tabir yerindeyse mahrum kalıyorlar. Hırs, bu hırsları tam aksine tokat yemelerine sebep oluyor. Bak ne diyor? Hırs sebebi heybettir. Mahrumiyet ediyor onlardan. Ve illet ve zillettir. Ve mahrumiyet ve sefalete getirir. Getirdi mi? Bütün dünyanın nazarında sefih bir duruma düşürdü mü onları?
10: Düşürdü evet.
0: Bütün dünyanın nazarında. Bütün dünyanın nazarında katil hükmüne düşürdü mü? Bütün dünyanın nazarında şu anda İslam penceresinde olmayıp Yahudi veya başka bir tabii, dinine tabi olanların hepsi döküldü mü
10: hatta
0: şeye?
10: İslam olmayanlar çok daha ciddi çok. Evet propaganda yaptılar yani.
0: Katil diyorlar mı?
10: Dediler evet. Yasaklar çıktı belki dünyanın birçok ülkesinde onlara karşı.
0: Evet protesto ediliyor mu?
10: Edildi evet.
0: Vesaire. Demek ki bakın gerçekten zillet ve sefalet ney? Hırs. Hırs. Aşırı hırs. Sebebi haybettir. Evet buyurun.
10: Evet her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milleti. Evet burada şimdi ondan bahsediyor. Evet. Her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hikme bir şahidi kat'ıdır.
0: Evet. Biraz önce söylediğimiz gibi.
10: Evet hırs zihayat aleminde en geniş bir daireden tut ta en cüz'i bir ferde kadar su'i tesirini gösterir. Tevekkülvari talep-i rızık ise bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir.
0: Tevekkül vari talebi rızık ise bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir.
10: Hatta işte şu örneği de okuyalım. Buyurun. Onun üzerinden gidelim. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar tevekkül vari kanaatkarane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hayvanat ise hırs ile rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde zaf ve acz lisanı haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayri meşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir.
0: Bunun yine gündemle alakalı olarak en büyük örneğini, en güzelini Gazze'de görüyoruz. Şu anda acizlerini, Gazze'deki kardeşlerimiz müthiş bir aciz içerisindekiler ve müthiş bir tevekkül içerisindekiler. Bütün dünya onlara rızık yetiştirmek için uğraşıyor.
10: Uğraşıyor, evet, evet, evet.
0: Rızıklar tırlarla gidiyor.
10: Tırlarla, evet, gidiyor şimdi. Çok şükür, elhamdülillah.
0: Bu, bak, acizleri, acizi, fakrı en makbul bir şefaatleri oldu mu onların?
10: Evet.
0: Ha, demek ki Yahudi milletinin tam tersi. Yahudi milletinin de giderleri kesiliyor. Boykot ediyor herkes. Dünyada herkes ediyor bak. Hasarete uğradılar. Onların rızıkları kesiliyor.
10: Yani biz biraz önce de söyledik ya, açık manada baktığımızda zahiren bakıyoruz ki evet, bu Yahudi milleti orada çok ciddi bir, belki de işte bir kazanç elde ettiğini görüyoruz, işte savaşıyor, güçlü olan taraf o. Ama oysa ki perdenin arka tarafında kaybedenler değil, kazananlar değil, kaybedenler oluyorlar.
0: Evet, maalesef. Yani acizimizi, Gazze'deki kardeşlerimiz acizlerini anladılar, tevekkül ediyorlar. Değil mi? Dönüyoruz şeylerde. Allah'tan başka kimseden yardım dilemiyorlar.
10: Amen,
0: Rabbim, evet, bütün dünyadaki imkanları onlara seferber ediyor. Tırlarla gönderiyor. Herkes oraya yardım etmek istiyor. Herkesin kalbinde Gazze. Herkes böyle dualarında Gazze.
10: Dualarında Gazze.
0: Bakın, evet, bütün Allah her şeyle bütün insanlığı oraya felç felç akıtmaya başladı. Diğerine, diğer tarafa güçlüymüş gibi görünen zahirde tarafa bakıyor. Herkesin laneti onların üzerinde. Herkes imanlı olan, İslamiyet'e dahil olan, olmayan herkes boykot edelim, boykot edelim.
10: Asıl işte onların can damarı olan, işte o maddiyat ve para olan yerler kesildi.
0: Kesiliyor.
10: Şimdi, evet.
0: Ve diğer tarafa gidiyor. Zahirde bunlar maddi cihetleri. Manevi alemine geçtiğimiz zaman manevi kazançlarını zaten paha biçilmez. Manevi rızıklar noktasında
10: şehit oluyorlar.
0: Paha biçilmez. Yine Gazze'deki kardeşlerimizin ilahi kelimetullah yayma kazana yapmış oldukları bu işteki cihatın alemi İslam, dünya alemindeki fevkileri, milletin fevkileri İslamiyet'e dahil olmalarındaki rızıklandırılması. Allah ne kadar rızık.
10: Çok ciddi Müslümanlığı kabul eden insanlar, dünyanın çok muhtelif yerlerinde Müslümanlığı kabul eden insanlar var. Evet.
0: Elhamdülillah.
10: Hiç şimdi, beklemediğimiz yerlerde.
0: Şimdi bu pencereden baktığımız zaman hırsla dünyaya saldırıp kendi dediklerini dünyaya yaptırmaya çalışan Yahudiler mi kazançlı, yoksa kendi yerlerini korumak adına, kutsal mekanı korumak adına canlarını feda edip evlerini yıkılıp gidilmesine vesile olan bu savaşta kaybeden taraf acaba Gazze mi, yoksa Yahudi milleti mi diye baktığımız zaman zahirde bir şey yok gibi, hakikatta çok büyük kazançları var Gazze tarafının. Yani İslamiyet'in hırsla dünyaya sarılmayanın, hırsla buralar benim olacak demeyenin, hırsla bir şeyleri elde etmeye çalışmayanların.
10: İnşallah onlarda da o emellerine ulaşamayacaklar.
0: İnşallah. Ondan şüphemiz
10: hani
0: yok.
10: O işte o Rabbim
0: inşallah onlara o fırsatı da vermeyecek. Amin. Diye, vermesin diye de dua edelim inşallah.
10: Amin inşallah. Hırs sebebi mahrumiyettir. Tevekkül ve kanaat ise vesileyi rahmettir. Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayat-ı dünyeviye bağlanan Yahudi milleti pek çok zahmet ile kazandı. Burada zaten ciddi bir zahmet kazandı. Kendine faidesi az, yalnız hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir serveti riba ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, katıl ve ihanet gösteriyor ki hırs madeni zillet ve hasarettir.
0: Bir önce söylediklerimizin bir nevi özeti oldu.
10: Özet oldu, evet.
0: Gibi oldu. Allah razı olsun.
10: Yani bakın işte bu eserler yıllar önce telif edildi. Orada Yahudi milleti pek çok zahmet ile kazandı ve şu an pek çok zahmet ile kazanmaya çalışıyor. Kendine faidesi az, yalnız hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir serveti riba ile bütün milletlerden yedikleri,
0: yiyor,
10: şu an
0: evet,
10: bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, katıl ve ihanet gösteriyor ki geçmişte de öyleydi, şimdi gelecekte de öyle oluyor. Hırs madeni zillet ve hasarettir. Hem haris bir insan her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakalar var ki el harisu haibun hasir darb-ı mesel hükmüne geçmiş, umumun nazarında bir hakkat-ı amme olarak kabul edilmiştir. Madem öyledir, eğer malı çok seversen hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et, ta çok gelsin.
0: Hırs ile değil,
12: belki kanaat ile malı çok talep et, malı talep et çok gelsin.
10: Evet.
12: Neye örnek veriyorum? Cırcır böceği, hani küçüklüğümüzde anlatırız cırcır böceği ile karıncanın misalini. Değil mi?
10: Geçen bir yerde bir tasavvuf ehlinin şeyini dinlemiştim abi. İşte karıncaların çok hırs gösterdiklerinden ayak altında olduklarını, evet, arıların ise hırs göstermediklerini, baş tacı elde ettiklerini ve onların meyvelerini de insanlara Cenab-ı Hak verdiğini bu manada söylemişti. Baş tacı edildiklerini. Demek ki hırs
12: ile
10: çalışınca karınca gibi, ama hırs etmeden tevekkül edince de arı gibi.
12: Bu benim görevim. Arı diyor ki bu benim görevim. Bal götüreceğim, yapacağım. Allah kime verirse versin. Ben görevimi yerine getiriyorum. Ve herkes evinde arı besliyor.
10: Evet.
12: Arı besliyor. Karınca diyor bir buğday tanesi de doyacağı halde dolduruyor. Belki çürüyüp gidiyor onlar orada. Bunlar benim hırs gösteriyor. Hiç kimse evinde karınca beslemiyor. Gelince kovuyor.
10: Kovuyor.
12: İlaç püskürtüyor oraya. Neden? Hırs sebebi hasarettir.
10: Hasarettir.
12: Neyi? Tevekkülle isteyeceğiz. Evet. Bunun örneğini ne veriyor? Tevekkülle ağaçları veriyor. Değil mi? Tevekkül, ağaç olduğu yerde tevekkül ediyor. Ya Rabbi ben o halimi görüyorsun.
10: Bir yere gidebiliyor mu ağaç? Yürüyebiliyor mu? Gezebiliyor mu? Dolaşabiliyor mu? Yok. Bildiğimiz toprak. Topraktan çamur. Çamurdan yiyor. Allah rızkını gönderiyor. Meyvelerine süt veriyor.
12: Ve daha çok yavru
10: daha oluyor. Çok daha yavru çok besliyor. Yavru
12: geliyor. Evet. Değil mi? Hırs ile hareket edenlere baktığımız zaman hayvanlarla şey yapalım. Hayvanlar yiyeceklerini koşturuyorlar biraz. Bir koyunun taç çatlasa koyun olarak 2-3 tane bilemedin 4 tane yavrusu olurken bir elma ağacının dallarında
10: yüzlerce
12: elma
10: meyvesi
12: oluyor. Değil mi? Her yıl aynı şekilde geliyor. Hırs ile talep etmesen ayağına geliyor daha bereketli olarak.
10: Kaldı ki mesela yani. Nazenin yavrular da bu manada öyledir.
12: Evet.
10: Değil mi? Onlar da hırs göstermiyorlar ama annelerinin şefkatinden istifade ediyorlar ve ayaklarına ağızlarına kadar o latif gıdalar geliyor. Onları en mükemmel şekilde besliyor.
12: Büyüdükçe, hırs göstermeye başladıkça rızıklar onlardan uzaklaşıyor artık.
10: Evet.
12: Hatta bazen kazanmak için zahmete girmek mecburiyetinde kalıyorlar.
10: Evet.
12: Evet hocam buyurun.
10: Ehli kanaat ile ehli hırs iki şahsa benzer ki büyük bir zatın divanhanesine giriyorlar. Birisi kalbinden der, beni yalnız kabul etsin. Dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kafidir. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler lütuftur. İkinci adam güya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecburmuş gibi mağrurane der ki bana en yukarı iskemleyi vermeli. O hırs ile girer, gözünü yukarı mevkilere diker, onlara gitmek ister. Fakat divanhane sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur. Ona teşekkür lazımken teşekküre bedel kalbinden kızıyor. Teşekkür değil, bilakis hane sahibini tenkit ediyor. Hane sahibi de ondan istisgal ediyor. Birinci adam mütevazi hane giriyor, en aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor. Onun o kanaati divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Daha yukarı iskemleye buyurun der. O da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir, memnuniyeti tezahüt eder. İşte dünya bir divanhane-i rahmandır, zemin yüzü bir sofra-i rahmettir, derecat-ı erzak ve meratib-i nimet dahi iskemleler hükmündedir.
12: Çok güzel bir örnek. Çok güzel bir örnek.
10: Bunu herkes hayatında için, müşahede etmiştir.
12: Hakikat anlayabilmek için örnekleri, misalleri iyi anlamak lazım. Değil mi üstad? Üstadlere çok güzel bir örnek veriyor. İki adam gidiyorlar bir yere. Bir tanesi diyor ki ya bu soğuktayız, dışarıdayız. İçeri girsek bize kafi, şu soğuktan kurtulalım. Biri de diyor ki ya koca padişah, koca divanhane sahibi. Yani dışarıdan kurtarmak nedir? Güzel de bir sofra kurması lazım bize. Hatta bizi dışarıdan misafir geldik, dışarıdan geldik. Bizi şöyle güzel de bir odada
10: yedirsin, içirsin,
12: koyması
10: en
12: lazım.
10: En güzel yerde oturtsun, en yukarıya buyur etsin.
12: İçeri girip ona göre hareket etmeye başlıyor. Öbürü de ona göre girip hemen köşeye kıvrılıyor. Divanhane sahibi yani tabirinse hayırdır? Sen eve girdin birdenbire ileri doğru gidiyorsun. Sofra baş köşeye geçmeye çalışıyorsun. Deyip onu tard edecek. Geri git. Tabirinse aşağıya taktini bil. Köşeye sıkışan ne diyecek ya? Hele gel bakayım sen ne yapıyorsun orada? Niye orada duruyorsun? İleri gelsene öne gel.
0: Niye oraya gelmişsin, kapının ağzında duruyorsun gibi.
10: O da vekülü, o acziyeti divan sahibinin hoşuna gidiyor.
0: Yani bize verirse verir, vermese yapacak bir şey yok. Bizi Allah razı olsun içeri almış, daha ne isteyelim diyor. Ne diyor? İşte dünya bir divanhaneyi Rahmandır. Dünya bir divanhaneyi Rahmandır. Zemin yüzü bir sofrayı rahmettir. Derecat-ı erzak ve merati-i nimet dahi iskemleler hükmündedir. Allah herkesin rızkını farklı farklı veriyor. Kimisini patron yapıyor, kimisini işçi modunda yatıyor. Aynı o eve girdiği zaman ben niye patron değilim? Patron olmam
10: yani
0: lazım.
10: Yani insanlar böyle mi düşünüyorlar? Düşünseler. Ben dünyaya geldim, o zaman Allah beni dünyaya getirdi. Evet. Beni patron yapsın. Evet. Ben çok zengin olayım. Ben çok malım mülküm olsun.
0: Kıyaslıyor ya, duyuyoruz. Diyor benim ondan farkım ne? Allah niye ona çok vermiş de bana az veriyor?
10: Bana vermemiş.
0: Yani veya adam diyor işte ya hocam görmüyor musun işte hani biraz önce Yahudilerden bahsettik. Yahudi millet adamların Allah'a isyanı çok, şu yok. Onlara veriyor bolca rızkı. Bizim suçumuz ne? Ya da işte adam namaz kılmıyor, ona şöyle yapıyor. Rızkı çok. Bize niye vermiyor? Divanhane sahibi o.
10: Malikin mülkü yetasarrafı fümkün keyfe yaşar.
0: Şimdi böyle düşünürsek nasıl rahat ediyoruz? Yani önemli olan şu dünyadaki en büyük nimet huzur ve mutluluk nimeti. Yani bir adam çok para kazanıyor, sebep mutlu olayım, huzurlu olayım.
10: Bunu parada arıyoruz.
0: Bunu orada arıyoruz. Oysa asıl amaç dünyada mutlu ve huzurlu bir, herkes bunun peşinde. Mutlu ve huzurlu bir hayatın peşinde. Herkes farklı yönlerde arıyor ama bunu arıyor. Kimisi Kur'an okumada arıyor, kimisi zikir çekmede arıyor, kimi para kazanmakta arıyor, bir yerde arıyor. Ama herkes huzur ve mutluluğu arıyor. Asıl huzur ve mutluluk hırs göstermemek, tevekkül etmek, tevekkül vari hayat getirmek. Ya Allah bizi bu dünyaya gönderdiyse çeşitli şekilde de bizi rızıklandıracak ve bunu ayetiyle de söylemiş. Rızkımızı vereceğine dahil, kefil tabiyse kefil tayin etmiş kendisini, rızkı vereceğine dahil. Ben neyin peşindeyim? Bu divanhane sahibi o, ona bu makamı vermiş, bana da bu makamı vermiş, onu öyle şereflendirmiş, beni de böyle şereflendirmiş. Mal mülk sahibi onun, mal mülk benim değil ki diye düşünsek rahat ediyoruz.
10: Dar çerçevede baktığımız zaman mesela mülkün sahibi siz mülkünüzde istediğiniz gibi, evinizde istediğiniz gibi tasarruf edebiliyor musunuz? Evin istediğin gibi şeklini değiştirebilirsin, içini dışını değiştirebilirsin, yerlerini değiştirebilirsin. Yani mülkün sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Evet. Cenab-ı Hak da mülkün sahibi istediği gibi tasarruf eder.
0: Böyle düşünmek huzur ve mutluluk veriyor. Yani biz böyle düşünmek zorunda mıyız? Mecburiyetindeyiz. Huzur ve mutluluk istiyorsak zorundayız, mecburiyetindeyiz. Huzursuzluk istiyorum.
10: Zaten şöyle olmuyor mu? Hırs ile kendimizi bu dünyaya veriyoruz. Çalışıyoruz. Darbın mesele olmuştur belki de bu. Sağlığımızı kaybediyoruz. Para kazanmak için o paraları kazanıyoruz. Daha sonra o sağlığımızı düzeltmek için bu sefer o kazandığımız paraları geri oraya harcıyoruz.
0: İade edip gidiyoruz. Evet. Dünyadan aldığımız dünyayı iade edip geri gidiyoruz. İşte şurası önemli, bir daha okuyayım, devam edelim abi. İşte dünya bir divanhaneyi rahma, bir de Rahman cihetiyle bakıyor. Dünya da böyle. Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu her şey bizim için bir merhamet vesile. Allah'ın merhametiyle bizi şereflendiriyor. Rahmandır. Zemin yüzü bir sofrayı rahmettir. Derecat rızık, rızıklardaki o dereceler ise merati bir nimet dahi iskemleler hükmündedir. Hem en cüz'i işlerde de herkes hırsın su'i tesirini hissedebilir. Nasıl? Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit hırs ile ilhah eden dilenciden istilkal edip vermemek, diğer sakin dilenciye merhamet edip vermek herkes kalbinde hisseder. Doğru mu?
10: Bunu da herkes müşahede etmiştir, görmüştür kendi hayatında. Böyle senden ısrarla isteyene vermek istemezsin. Ama istemeyen böyle bir kişi bir köşede bir çare durana da yardım etmek istersin. Bu insanın tabiatında var.
0: İhtiyacı olan istemez diyorum. Asıl ihtiyacı olan utanır, istemez.
10: Utanır belki de, evet.
0: Diye düşünür, ona meylediyoruz. Niye? Aczini gösteriyor, hırs göstermiyor, tevekkül ediyor vesaire. Buyurun abi.
10: Hırsla alakalı birkaç daha örnek gelecek. Onları da okuyalım. İnşallah dersimizin sonuna geldik. Hem mesela gecede uykun kaçmış. Sen yatmak istesen, lakayt kalsan uykun gelebilir. Eğer hırs ile uyku istesen, aman yatayım dersen bütün uykunu kaçırırsın. Hırsın çok güzel örneklerinden bir tanesidir. Evet. Hem mesela mühim bir netice için birisini hırs ile beklersin, aman gelmedi, aman gelmedi deyip en nihayet hırs senin sabrını tüketip kalkar gidersin. Bir dakika sonra o adam gelir, fakat beklediğin o mühim netice bozulur. Bazen otobüs beklersin böyle saatlerce, gelmedi gelmedi deyip tam ayrılırken bakarsın otobüs gelmiş olur, binemezsin gider. Şu hadisatın sırrı şudur ki, nasıl ki bir ekmeğin vücudu tarla, harman, değirmen, fırına tereddüt eder, öyle de tertip eşyada bir teenni hikmet vardır. Hırs sebebiyle teenni ile hareket etmediği için o tertipli eşyadaki manevi basamakları mürat etmez. Ya atlar düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksada çıkamaz. İşte ey derdi maişetle sersem olmuş ve hırsı dünya ile sarhoş olmuş kardeşler. Hırs bu kadar muzır ve belalı bir şey olduğu halde nasıl hırs yolunda her zileti irtikap ve haram helal demeyip her malı kabul ve hayat uhreviye lazım çok şeyleri feda ediyorsunuz. Hatta Erkan-ı İslamiye'nin mühim bir rüknü olan zekatı hırs yolunda terk ediyorsunuz. Halbuki zekat her şahıs için sebebi bereket ve dafi beliyattır. Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak. Ya lüzumsuz yerlere verecektir ya bir musibet gelip alacaktır. Evet. Çok güzel özetledik Kıymet Hoca.
12: Allah razı olsun.
10: Dersimizin sonuna geldik. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak okumayı, okuduklarımızdan hissedar olmayı, hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Rabbi Rahimimiz inşallah. Cenab-ı Hak dünyanın muhtelif yerlerindeki belalara düçar olmuş kardeşlerimize yardım etsin.
12: Amin.
10: Özellikle bu Yahudi milletini Cenab-ı Hak kahhar ismiyle kahrı perişan eylesin. Amin. İnşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
9: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
13: Özbal Boya günün sözünü sunar.
14: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

kullar şahı, sen eylesem ferman, canımı yoluna eylesem kurban. Gönlüm arzusu bu dildeki efkan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Yâremi sarma senden özye el, yarama sevdiğim sarma sen gel. Dilde de canda da yok başka emel, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Çeşmemi firkatin eyledi giryan, bağrımı hasretin eyledi alkan, varımı şefkatin eyledi talan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Görmeden üstüne eyledin mail, aklımı fikrimi eyledin zail, mihnetine razı cevrine kail, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim. Hulusi, Hulusi unutup kavmi kardeşi, dideden akıtıp kan ile yaşı, yoluna sarf edip can ile başı, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana, sana kavuşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi.

ne hüznü eksilir, ne sana doyar bu gönül. Sen gittin, çiçekler ezildi dünyada. Sen gittin, rüyaları boğuldu bebelerin. Sen gittin, sesi duyulmaz oldu derelerin. Sen gittin, yüreklerden kan çekildi. Sen gittin, can tenden usandı. Sen gittin, dağ dağa küstü. Sen gittin, lambada alev üşüdü. Sen gittin, aşk kalplerden çekildi. Kıyılara vurdu aşıkların cesedi. Vuslatın cennet çiçeği bana. Baharlardan hep seni sordum. Senin serinlettiğin suları içiyor ceylanlar. Martılar senin yürüdüğün göklerde geziniyor. Kelebekler senin yüzünün değdiği bahçelere yayıyor kanatlarını. Bebelerin senin tebessümünü içiyor ana sütünden evvel. Şu dar göğsümün kozasından çıkmaya çalışıyorum. Sonsuz genişliklerin sırrı iki dudağının arasında saklı. Bir kelam söyle, ne olur. Her hecenin ertesinde seni duymaktır burada. Hitabın denizleri taşırıyor kıyılarıma. Nereye baksam sana dokunuyor. Sev beni, cananın olayım. İçimde geçsin Nil, Fırat, Dicle. Bende biriksin incileri ebed şarkılarının. Senin kıyılarını kucaklayan bir derya bulayım. Rüzgarlar savursun beni. Yağmurların cümlesi alnımıza düşsün. Taşla yumuşasın göğsümde. Ayaklarını öpen kocaman bir dağ olayım. Uhud gibi sev bizi de. Çöller savrulsun, dağlar aradan çekilsin, yokuşlar ve inişler bitsin. Ah, yürüdüğün yollara toz olayım. Ey gül yağmurum, ey can parem, senin hasretinle yanar her yanım. Bütün ufuklardan seni sorarım. Çölde susuzum, dudağın bana Leyla. Kuyularda Yusuf, sözlerin bana Züleyha. Ateşlerde İbrahim, gözlerin bana Derya. Sancılar içinde Meryem, bakışın bana İsa. Yaralar içinde Eyyubum, hasretin bana şifa. Ölüler içinde bir ölüyüm, ellerin bana musalla. Geldiğin sabahtı efendim, ayrılık ateşleri

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Evşenül Kebir.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: وأسألك بأسمائك يا كاشف يا فارج يا فاتح يا ناصر يا ضامن يا آمر يا ناهي يا رجاء يا مرتجى يا عظيم الرجاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
8: Allah'ım, senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan, ey emriyle terbiye eden, ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, ey insanlara umut olup şevk verip çalıştıran, ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
10: Ya

0: Ey zayıflerin yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey velilerin yoldaşı, huzur vereni, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya evvele kulli şeyin vâhireh. Ya ilahe kulli şeyin ve sâni'ah. Ya râzika kulli şeyin ve hâlikah. Ya fâtira kulli şeyin ve melîkeh. Ya kâbida kulli şeyin ve bâsitah. Ya mubdi'a kulli şeyin ve mu'ideh. Ya musabbiba kulli şeyin ve mukaddira. Ya murabbiya kulli şeyin ve mudabbira. Ya mukavvira kulli şeyin ve muhavvile. Ya muhyiya kulli şeyin ve mumite. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Halisna minen nar.
0: Ey her şeyin evveli ve ahiri olan, ey her şeyin ilahı ve sanatkarı, ey her şeyin razıkı ve halıkı, ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve sonra tekrar iade eden, ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve planlayan, ey her şeyi terbiye ve idare eden, ey her şeyi döndüren ve değiştiren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı. Ey şükredenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı. Ey şahitlerin ve şahit olunanların en hayırlısı. Ey çağrılanların ve çağıranların en hayırlısı. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı. Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı. Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı. Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı. Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men

Ey kendisinden isteyenlere cevap veren, ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, ey kendisini sevenlere yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, ey yumuşaklığında hikmetli davranan, ey hükmünde büyük olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin sebeplerini hazırlayan, ey eşyayı güzel neticeler verdirmeye yaklaştıran, ey eşyayı kötü durumlardan saklamak için kollayan, ey eşyanın kötü durumlarını da hayra çeviren, ey eşyayı planlayan, onlara doğru hedef veren, ey tertipleyen, her şeyde mertebeler koyan, eşyayı o mertebelerden geçiren, ey varlıkların yoluna devam etmeleri için onlara şevk ve rağbet veren, ey onların vaziyetlerini onlara bildiren, hatırlatan, ey bu minvaller üzere oluşturan, ey bütün bu işleriyle beraber kendisi çok yüce ve mukaddes olan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yuşgiluhu sem'un an sem'in, ya men la yemne'uhu fi'lun an fi'lin. يا من لا يلهيه قول عن قول يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال يا من لا يبرمه إلحاح الملحين يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey bir şey dinlemesi, onu başka şeyler dinlemekten meşgul etmeyen, ey bir iş yapması, onu başka işler yapmaktan men etmeyen, ey bir söz onu başka sözlerden oyalamayan, ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen, ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan, ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren, ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren, ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan, ey müritlerin nihai hedefleri olan, ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya man.

Ey ilmi ezeli olan, ey vadi doğru olan, ey lütfu zahir ve açık olan, ey emr ve iradesi üstün olan, ey kitap ve kanunu muhkem, sağlam olan, ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'an'ı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan, ey fazl ve ihsanı daimi olan, ey arş ve memleketi büyük olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey sahiplerin terbiye edenlerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, ey hasenat ve sevapları veren, ey doğruları ilham eden, ey bulutları inşa eden, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey dönüş ona olan, ey günahları silen, tevbeleri kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: وَاَسْأَلُ

0: Allah'ım, senin isimlerin ile sana yalvarıyorum. Ey bizi terbiye eden, bize sahip çıkan, ey mabudumuz olan, ey efendimiz, malikimiz olan, ey bizim sahibimiz olup bizi azat eden, ey bize yardım ve destek veren, ey bizi koruyan, ey bize güç ve kudret veren, ey bize rızık veren, ey yol gösterişimiz olan, ey bizi sıkıntı ve felaketlerden çekip kurtaran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

yüzüne hasreti düşüren yağmurlar mıdır? Suların sevabına gül ey efendim. Aydınlığın nazarında bir çocuktun sen. Bulutlar başını okşarken bir öğlen vakti, tebessümünle karşıladın esen rüzgarı. Soluğunda alevlenen o kızgın çölde, o suyunu yitirmiş kurak izbede, üstündeki bulutla yol alıyordun. Gölgelerin sevabına gül ey efendim. Gözyaşlarında damla damla süzülen korkularını biliriz. Telaşlarını biliriz cehalet gününde. Yürüyüşündeki o mahzunluğu, içindeki nuru ve selamına dur diyecek bir Mekkelinin olmadığını biliriz efendim. Cehaletin telaşına düştüğün o ıssız gecelerde mağaralar soğuktur. Üşüdün mü efendim? Semalar örtü gibi örtünce heybetini, sen sakınılansın bildik. Ve yeryüzünü sana mesken kılan Rabbin adına semalar sana dost oldu. Hazreti Hatice'ye verdiğinde o ilk müjdeyi, gözlerin ıslanmış mıdır? Seni kollayan Hira Nur sevabına gül ey efendi. Dudağından çıkacak o ilk cümleyi sabırsız bir dua ile bekledi ashabın. Yeryüzü seni bekledi biliriz. Kus bin Saide'nin söylediği sendin. Bin yıllık ateşi söndüren sendin. Ağlayan annelere çocuklarını müjdeleyecek olan da sendin. O anneler ki dirhem dirhem erirdi toprak atılınca, nur yüzlü yavrularının gözyaşlarıyla ıslanmış bedenlerini. İkindi vaktidir artık ve güneş solmaktadır göğünde. Kanat çırpan ebabiller sevabına gül ey efendim. Çocukların saçlarında bir gül kokusu, yüzlerinde asra inat bir tebessüm. Belli ki yine bir yetimin başını okşamışsın. Hasretliğini gideren amcan da böyle yapardı. O Ebu Talip ki oğlum demişti senin için Bahira'ya. Yetimliğini yük edip sırtında gözlerinden yaş akıtmayasın diye dualarında eksiltmediğin o mahzun adam, ellerini bırakmadığın o vefakar insan, Rabbine kavuştuğunda gözlerinden akan yaşı görseydi üzülürdü biliriz. Sana kanat geren Ebu Talib'in sevabına gül ey efendi. Uzak bakmasın sana Hira, yürüdüğün adım kadar yakındır biliriz. Kollarında kaç gece uyuttu seni, kaç sabaha uyandırdı metanetiyle. Her bakışında çaresizlikten susar mıydın rahmet gözyaşlarıyla? Kalbini okşayan Cibril-i Emin'in sevabına gül ey efendi. Yetimliği yük etmeden sırtına, nice yetimler büyüdü senin sabrın. Şimdi anneler, annelerimiz, yine gelirsin de sana annelik ederiz diye dualarda beklemekteler ya Resulallah. Nice gönlü sevdalı biliriz, gözlerini pencereden ayırmadan yolunu gözleyen. Nice çocuklar başını okşayacak o gül kokulu elleri beklemekteler uykularında biliriz. Gün ağarırken Mekke şehrinde, karartırken gökyüzü ışıklarını, aydınlığı solmayan gül yüzünün

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet
1: var
0: Radyo.
1: Beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tacile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman Hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim.

İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevlana'nın hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim. Hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim. Benim adım aşk.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Camius Sagir adlı hadis kitabından İmam Suyuti rahmetullahi aleyhin telif etmiş olduğu, derlemiş olduğu hadis kitabından hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz inşallah. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve hepimize de ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin ve kolay kılsın. Çünkü sünnet-i seniyye hayat demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Kur'an'ın yaşayış şekli demektir. Bu nedenle hadisi şerifleri iyi bildiğimiz zaman, iyi anladığımız zaman ve onlarla güzel bir şekilde amel ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'le amel etmiş, Kur'an-ı Kerim'i daha güzel anlamış, daha iyi kavramış, onun pratik hayata işleyişini, ameli safhaya dökülmesini görmüş ve bir fiil kendimizde yaşamış oluyoruz Allah'ın izniyle. Bu nedenle Allah-u Teala bizleri sünneti iyi anlayan, kavrayan ve güzel bir şekilde amel eden kullarından eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utitu bil buraki. Bana burak getirildi. Bize burak verildi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Neymiş o burak? Ve huve dâbetun, bir hayvandır, bir canlıdır ki ebyadu, beyazdır. Tavilun, böyle de uzundur. Yedevu hafirahu inde münteha tarfihi. O bir adımını attığı zaman ta gözün en ucra köşesi nereye ulaşıyorsa, bir göz en uzak mesafeyi görebiliyorsa, o da ayağını oraya kadar atabiliyordu. Bu kadar hızlı bir varlık. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birçok mucizeleri var. En büyük mucize Kur'an. Kur'an mucizesi. Mucize ne demek? Adı üstünde, aciz bırakma. Hani dilimizde vardır, kullanılıyor, Arapçadan geçmiştir. Aciz kalma, çaresiz kalma. İşte peygamberler Allah tarafından verilen bu harikulade haller vasıtasıyla onlara karşı çıkanları, inanmayanları aciz bıraktıklarından dolayı buna mucize ismi verilmiş. Harikulade olaylar, yani olması aklen mümkün olmayan olayların oluşmasına ne diyoruz? Mucize diyoruz. Bu peygamberlerde olduğu zaman buna mucize olarak isimlendiriyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş olduğu son kitap nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha başka mucizeleri de vardır ki bunlardan en büyüğü de İsra ve Miraç olayıdır. İsra olayı nedir? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi var. Allah-u Teala bu surenin ilk ayetinde diyor ki, hani o olayı anlatmak için, bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götüren Allah. Niye? Orada bir kısım ayetlerini göstermek için. O etrafını mübarek kıldığı o güzel beldeye, o Mescid-i Aksa ve etrafını götürmek ve orada bir kısım ayetlerini, işaretlerini, izlerini göstermek için oraya götüren Allah bütün noksanlıklarda münezzehtir. Hiçbir eksiği yoktur. Allah güç, kudret sahibidir, kuvvetlidir ve Allah-u Teala'nın her şeyde gücü yeter. Bu olaya da gücü yeter. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi o kulunu bir gece alıyor ve ne yapıyor? Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürüyor. İşte bu olaya biz ne diyoruz? İsra olayı. Yani gece yürüyüşü manasına geliyor. Kudüs'e geldikten sonra Uruç dediğimiz yükselme olayı, Miraç olayı da buradan oluşuyor. İşte İsra ve Miraç, ikisi birbirine girmiş vaziyette, ikisi birbirini tamamlar vaziyette. Daha çok belki halkımız arasında Miraç gecesi olarak da adlandırılıyor, biliyorsunuz Recep ayının 27. gecesi. insanlarımız o geceyi, önemli bir gece, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş bir mucize olduğundan dolayı birçok şeyleri de Peygamberimiz görmüş, o işaretleri, alametleri görmüş ve onu da ümmetine anlatmış. Ondan dolayı ne yapıyoruz? O gece bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Daha önemli olduğu için ibadetlerle, dualarla o geceyi anarak bu geceyi ihya etmeye çalışıyoruz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o geceyi ne yapıyor? Bizlere anlatıyor. Nasıl gitti, nasıl geldi? Allah-u Teala İsra suresinin 1. ayetinde sadece bu kadar açıklamayla yetiniyor. Tabi Necm suresinde de bu konuyla ilgili bilgiler var. Ama nasıl olduğunu, nasıl gidildiğini kim anlatıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O ayetleri gören, o işaretleri gören, bir müşahede hepsini yaşayan kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O da ümmetine bunları anlatıyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bana Burak verildi. Öyle güzel bir hayvan ki, böyle beyaz bir hayvan, uzun bir hayvan ve de çok hızlı, bir adımını attığı zaman ta gözün en uzak noktasına kadar götürebiliyor. Şimdi belki o dönemin insanları bunu daha da garipseyebilirler ama günümüzde mesela uçaklar var, füzeler yapılmış ki insanlar ta uzaya gidebiliyorlar. Yani dünyayı da aşıp uzaya kadar da gidebiliyorlar. Böyle bir durumda böyle bir mucizeyi inkar etmek de akıl kârı değildir artık. Bunu da burada belirtmekte fayda var. Veya uçaklara biniyoruz. Çok uzun mesafeleri çok kısa zamanda alabiliyoruz değil mi? 15 saat, 20 saat şu andaki karayoluyla devam edecek mesafeleri 1 saat, 1,5 saat ve en fazla 2 saat gibi bir sürede alabiliyoruz ki bunlar da nedir? Olabilecek şeyleri Allah-u Teala önceden ne yapmış? İnsanlara haber vermiş. Mesela Allah-u Teala Nahl suresinde böyle işte sizin bilmeniz için develer, katırlar, atlar yarattık diyor. Ve daha da diyor sizin bilmeyeceğiniz, bilmediğiniz daha neler yaratılacaktır diye buyurmak suretiyle ileriye dönük bizlere misaller veriyor ki işte daha sonraki dönem biliyorsunuz trenler oluşmuş, uçaklar oluşmuş, daha da helikopterler yapılmış, işte uzaya gidecek füzeler yapılmış, birçok şeyler yapılmak suretiyle Allah-u Teala ne yapıyor? Ta o dönemden bazı şeylerin haberini vermiş oluyor. Bu da tabi Kur'an'ın bir mucizesi. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Burak'a biniyor. Burak'la birlikte nereye kadar geliyor? Mescid-i Aksa'ya geliyor. Ve öyle de geliyor ki hiç hayvan onları sarsmıyor. Öyle bir sarsılma da göstermiyor. Ne Cebrail aleyhisselam ne de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir sarsılma göstermiyor. Bundaki hikmet nedir? Bir insana önem ve ihtiram verme, ona hürmet etme, ona saygı göstermenin bir işaretidir. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Değil mi? Her türlü noksanlıklarda münezzehtir diye zaten sure başlıyor. İsteseydi Allah-u Teala bir anda kulunu alır oraya götürebilirdi. Fakat ne yapıyor? Ona bir hürmet gösterir. Ona bir saygı, onun değerini yüceltmek için böyle bir merasim tertip ediliyor. Onu almaya özel bir binek gönderiliyor. Bizzat Allah'ın elçisi olan Resulullah'ın vahyi getiren melek ona eşlik ediyor, o onu alıp geliyor ve bu şekilde ne yapıyor? Bir ihtiram, bir güzellik, ona saygı, hürmet gösterilerek alıyor, getiriliyor. Şimdi diyelim siz bir misafir davet ettiğiniz zaman onun kapısına güzel, iyi bir araba gönderseniz, ona hizmet edecek yanına birini sunsanız, onu evinize kadar alıp getirseniz, evinizde de ona güzel ihtiram, saygı gösterseniz ne olur? Daha kıymetli değil mi? İşte Allah da Resulüne, Habibine böyle bir güzel ihtiram gösteriyor, saygı gösteriyor, hürmet gösteriyor ve bu şekilde ona güzel güzel nimetler sunuyor. Burak, biliyorsunuz Peygamberimiz diyor bana Burak verildi diye hadis-i şeriflerde var. Bazı kayıtlarda daha önce bu Burak'a Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti Hacer validemizin de bindiği bir kısım siyer kitaplarında kaydediliyor ki Hazreti İbrahim Mekke'ye geleceği zaman, biliyorsunuz Mekke o zaman boş bir arazi, kimse yok, insanlar yaşamıyor. Ne yapıyor? Oraya Burak'ın sırtında geliyor. Üçü birlikte Hazreti İsmail aleyhisselam, Hazreti Hacer aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam beraber geliyorlar. Bu yüzden daha önce de bazı peygamberlerin de Burak'a binmiş olduğu rivayetleri var. Özellikle de Hazreti İbrahim'in Burak adlı o bineğe bindiğine dair rivayetler var. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hatta eteytu beytel makdis. Biz Beytü Makdis'e geldik. Nereye? O Kudüs'e geldik. Niye? Her türlü ayıptan arınmış, güzel olmuş bir ev. Allah'ın evi. İlk önce nere kurulmuştur? Kabe, Beytullah. Ondan sonra da Mescid-i Aksa yapılmıştır yeryüzünde. Hadis-i şeriflerde ikisi arasındaki sene farkının 40 yıl olduğunu gösteren hadis-i şerifler var. Oraya geldik de diyor Peygamberimiz ve futihat li ebbabus sema, bize gök kapıları açıldı. Ve ra'aytul cennete ve nar, ben cenneti ve ateşi, cehennemi gördüm, bize gösterildi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Ve değerli kardeşlerim, İsra'yı iyi tetkik edebilmek için Burak hadisini çok iyi düşünmek gerekiyor. Yani çünkü bu hadisi şerif, şu andaki okuduğumuz hadisi şerif bize ne yapıyor? Böyle güzel bir düşüncenin prensibini veriyor. Akıllıca düşünmemizi gösteriyor. Burak, berkten gelir Arapça. Şimşek diyoruz ya, yıldırım. Ne olur? Hem süratlidir hem de ortalığı böyle bir anda aydınlatır. İşte bu hayvanın böyle güzel ve ihtişamı olması, renginin güzel olmasından dolayı bu ismin verildiği de söyleniyor. Veya işte böyle şimşek çok hızlıdır ya, birden böyle hani göktedir, bir anda yerdedir. Ortamı da birden aydınlatır. Bu nedenle, bu hızlılıktan dolayı ona bu isim de verilmiş olduğu belirtiliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, boyu merkepten büyüktü diyor. Katırdan da küçük bir hayvan ki ayağını gözünün gördüğü yerin son noktasına atıyordu, basıyordu diye bu şekilde anlatıyor. İşte şimşek ve elektrik olduğu için ne yapıyor? Bu hayvanın süratini anlatıyor. Ne kadar süratli bir şekilde gittiğini anlatıyor ki İsra'nın süratini böyle bir dereceye kadar düşünmek ve böyle bir nakliye vasıtası üzerine binenin elektrikten etkilenmeyerek hiç sarsılmaksızın tam bir sükunet içerisinde, huzur içinde o uzun mesafeyi kat edebileceğini böyle biz düşünebiliyoruz. Değil mi? Bizim önümüzde bugün birçok işte trenler var, hızlı trenler var, uçaklar var. Bu şekilde biz de ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde bunları da böyle düşünmüş oluyoruz. İşte Burak ve Miraç vasıtalarının özel olarak tahsisine bir hikmet yönü de budur. Yani ufkumuzu açıyor. Yer, zaman, hareket, ruh nitelikleri bazı meselelerin mahiyetiyle ilgili bulunan ve Yüce Allah'ın kudretinin en büyük ayetlerinden olan Miraç mucizesi üzerinde düşünmek aklın anlayış ölçüsünden çok yüksektir. Onun için demişlerdir ki o Miraç nitelendirilemeyecek kadar da yücedir. Bu konuda şundan başka ne söylenebilir ki? O her şeye gücü yeten ve sevendir ve hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Böyle güzel bir şekilde yaratmış olduğu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi dostunu ziyaretine davet etmiş Allah-u Teala. Meleklerinin ileri gelenlerinden en büyüklerini göndermiş. Cibril binitinin özengisini, Mikail de yularını tutmuş. Bazı rivayetlerde bu şekilde geçiyor. Nihayet öyle bir sınıra kadar varmış. Sonra da noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah, Yüce Rabbimiz dilediği şekilde o işi kendisine üstlenmiş. Şimdi o Allah'ın dostuna uzun gelecek mesafe ve nurlu cesedine engel olacak hangi cisim düşünebileceğiz ki? İşte Necm suresinde de belirtildiği gibi Allah Resulü böyle yükseldikçe yükselmiş ve Miraç olayında biliyorsunuz birçok ayetler gösterilmiş. Cennetin vasfı, kimler cennette olacağı gösterilmiş, cehennem gösterilmiş, cehennemde kimler bulunmuş, hangi günahlardan dolayı cehenneme girmişler, bunlar Peygamberimize gösterilmiş. Peygamberimiz de geldiğinde ümmetine bunları anlatmış. şunları şunları yapanlar cennete girecek, şunları şunları yapanlar cehenneme girecek diye buyurmuş. Ve biliyorsunuz Peygamberimiz bir hadis-i şerifte siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler ve çok ağlardınız diye buyurmak suretiyle orada gördüklerinin etkisiyle ne görmüşse onun etkisini ne yapmış? Ümmetini anlatmaya çalışmış ki daha da hani bir insanın bir şeyi bir müşahede görmesi var, bir de haber yoluyla alması var ki Allah-u Teala peygamberine her şeyi bizzat göstermiş ve peygamberimiz de onları görmüş ve gördüklerinin bir kısmını da ümmetine bu şekilde anlatmış. Biz ümmet olarak da böyle bir mucizeye sahip bir peygamberin sözüne uyacağız, sünnetine uyacağız ve bize gaybi haberleri olan bu haberleri, mucize olan bu haberleri de güzel bir şekilde anlayacağız, kavrayacağız. Bizim ders almamız için, manevi aleme girebilmemiz için, o keşif alemine girebilmemiz için de Peygamberimiz bunları bizlere anlatmış. Değerli kardeşlerim, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki programda buluşmak ümit ve diliyle sizlere emanetleri zayi etmeyin Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ey Kerem sahibi yüce peygamber, vakit tamam diye gelince haber, bilinmez diyara başlar bir sefer. Bunca ağır yükle bilmem ne derim, o gün senden başka kime giderim? Müntekim ismiyle Rabbim tecelli ederse bizlere sensin teselli. Şefaat kânisin özünden belli. Arz et halimizi ulu Allah'a, güçlük mü var canım sen gibi şaha? Bu yalın gerçeği bilenler bilir, senin ilmin levh-u kalemden gelir. Kereminden dünya ahiret feyz alır, müştakız feyzine ya Resulallah. Arınsın ruhumuz, sun şey'en lillah. Kesme ümidini, gel etme ahva. İşlemiş olsan da bir nice günah, affeder hepsini, gafurdur Allah. El aç dergahına seherde erken, ürpersin vicdanın dua ederken. Huzuruna boyun büküp gelince, coşturur deryayı rahmeti bence. Rabbim o rahmeti taksim edince, günahlara göre taksim yapılır, en çok payı ondan asiler alır. Düşündükçe artar, coşar imanım, İsmini anarken ürperir canım. Ey rahmeti sonsuz olan sultanım, n'olur ümidimi çıkarma boşa, beni amelimle koyma baş başa. Huzuruna elim bomboş giden de, her yandan korkular hücum eden de, dayanacak takat ne gezer bende? Lütuf senin, kerem senin, suç benim. N'olur Rabbim günahımdan geç beni. Esenyeller selamımı götürsün, kıble yeli nur kokunu getirsin, onulmaz dertlere derman yetirsin. İzin ver Allah'ım bulutlar alsın, her an Habibine salavat yağsın. Seher yeli dalı dala kattıkça, sorgun yaprağını kımıldattıkça, boz deveyi süren nara attıkça, selam olsun bizden Resulullah'a, son buldu kasidem şükür Allah'a.

Ashabıyla yaptığı bir yolculukta Efendimizin karşısına bir bedevi çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye sordu. "Nereye gidiyorsun?" "Ailemin yanına," diye cevap verdi bedevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sormaya devam etti. "Bir hayır yapmaya var mısın?" "Nedir o?" dedi çöldeki bedevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. "Allah'tan başka bir ilah olmadığına, onun eşi ve benzerinin bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edeceksin." Bedevi bu sözler karşısında şöyle dedi. "Söylediklerinin doğruluğuna şahidin var mı?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet," dedi. "Şu ağaç şahidimdir." Allah Resulü vadinin sağ kıyısında duran ağacı çağırdı. Ağaç yeri yararak geldi. Peygamberimizin önünde durdu. Allah Resulü ağaca 3 defa şahitlik ettirdi. Ağaç da şahitlikte bulundu ve eski yerine döndü. Bedevi kabilesinin yanına gitmek üzere ayrılırken şunları söyledi. "Kabilem beni dinlerse onları da getiririm. Yoksa ben sana döner seninle olurum ya Resulallah," dedi. "Hani veda ederken sormuştun ya, ey Allah'ın sevgili Resulü, tebliğ ettin mi?" diye. "Ettin ya Resulallah, ağaçlar bile şahit, yollar şahit, ikiye ayrılan ay şahit, kovulduğun şehir şahit, taş şahit, inanmayanlar bile şahit. Ve şahidiz ki ya Resulallah, davet sürüyor, varislerin her an önce güzel halleriyle insanı insan olmaya, kendini bilmeye davet ediyor. Şahidiz ya Rab, şahidiz ya Rab, şahidiz ya Rab."

0: geçmişten günümüze bin bir damla.
1: ...91.0... Davet Radyo.

bahtını kimler kararttı? Kimler kırdı kanatlarını? Hani nerede göremiyorum? Zaferde şahlanan atları. Kırılmış elleri Leventlerin, yorgun ve yılgın mekkareler. Gayret bekliyor namusumuz, ağrımız. Artık çal şu kalp borusunu. Hasret kaldı kulakları.

Ruhsuzların ördüğü kara bulutlar, Demokles'in kılıncı sanki. Kılınca kalkan olmalı emellerimiz. Kavrayıp tutmalıyız tam ortasında. Doğransa da ellerimiz. Utanmalıyız çocuklarımızdan. Yakmalı bacılarımızın bakışı. İffet uğruna ölürken kızlarımız, bizler ey milyarlık İslam alemi, sönmekte yıldızlarımız. Miloş'un hançeri parladı o gün Kosova meydanında. Haince saplandı kalbi nigara. Vadimiz bu muydu şehide? Bu muydu hudavendikara? Ah ölmüş ruh, cansız ceset. Yeter sırtıma yük oldu. Seninle battıkça batacağım. Yeni bir ümit ufukta, yeni bir kurtuluş. Sırtımdan seni mutlaka atacağım. Kosova, sanki bir kanlı ol. Saraybosna, kan taşıyor dirine. Ezanlar dilsiz, camilerde inkisar. Bağışla bizi Murat Kağan. Bağışla bizi Hudavendikâr.

Koyu bir dinsizlik ve cahiliyenin hüküm sürdüğü, insanların putlara tapmaktan daha üstün din tanımadıkları bir dönemde gelmiştin dünyaya. Hak ile batılı ayıran Furkan'ı getirmiştin. Baba oğuldan, ana kızdan ayrılmıştı Allah yolunda. Çok ezalar gördün, incitmeye kıyamadığımız Efendimiz. Ümmetin için, kardeşlerin için, bizim için. Enes'e demişsin ki ya Nebi, yemin ederim Allah yolunda kimsenin görmediği eziyetleri gördüm. Ya efendim, helal et hakkını. Biz bunlara layık olamadık. Ne zor günlerdi değil mi efendim? Sığınağın, amcan Ebu Talip vefat ettiğinde, seni sahipsiz zanneden bir ahmak sataşıp üzerine toprak atmıştı. Fatıma hem ağlıyor hem de yüzündeki toprakları silmeye çalışıyordu. Sen öyle inanmış ve dayanmıştın ki Rabbine, ağlama kızım, Allah babanı koruyor diyerek teselli ediyordun onu. Sen düşmanına bile sabırla yaklaşır, sesini hiç yükseltmezdin. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah,

sana şefkat numunesinden bir demet sunmuştu adeta. Yetimlere, öksüzlere hiç kıyamazdın sen. Amcan Hamza, Uhud'da şehitlerin efendisi olduğunda mesrurdu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun teslimiyetiyle kalben mutmaindi. Fakat bu acı haberi yolunu kesip parıldayan gözlerle babasını soran Hamza'nın yetimi Fatıma'ya nasıl söyleyecekti? Onun gönlünü kırmadan, onu hüzün deryalarına salmadan, umutsuzluğa atmadan söylenecek en güzel sözü yine sen söyleyecektin ya Resulallah. İplik iplik yaşlarla, ürkek bakışlarla, hıçkırıklara boğulan ve babam nerede ey Allah'ın Resulü diyerek babasını soran Fatıma'ya o mükemmel cevabı yine sen verecektin. Artık senin baban ben olayım mı ya Fatıma? Oy Fatıma, küçük Fatıma. Bu hitaba mazhar olmak için bu ümmet kaç tane babalar feda ederdi bilir misin ey yetim Fatıma? Ah efendim, ayrılığın yaktı ümmetin sinelerini. 1400 yıl daha beklemeye takat kalmadı. Biz senin ümmetin yeterince hasret kaldık bu dünyada sana. Biz peygamber yetimiydik. Sen yetimlere kıyamazdın. Senin yetimlerin senin sancağının altına, senin şefkatine muhtaç. Bunca zaman gülleri koklayarak özlemimizi dindirmeye çalıştık. Bizi de yetim Fatıma gibi sensiz koyma. Ukbada sana yakın olanlardan, şefaatine erişenlerden olmamız için dua buyur. Rabbim sana kıyamaz. Dualarını verir kat be kat sana. Alemleri senin için yaratan, hiçbir şey yokken arşa ismini ismiyle yazan yüce Rabbim, ümmetini sana vermez mi? Vermez mi ya Resulallah? Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Resulallah. Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Habiballah. Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil, Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
6: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

kerem sahibi yüce peygamber, vakit tamam diye gelince haber, bilinmez diyara başlar bir sefer. Bunca ağır yükle bilmem ne derim, o gün senden başka kime giderim? Müntekim ismiyle Rabbim tecelli ederse bizlere sensin teselli, şefaat kânisin özünden belli. Arz et halimizi ulu Allah'a, güçlük mü var canım sen gibi şaha? Bu yalın gerçeği bilenler bilir, senin ilmin levh-u kalemden gelir. Kereminden dünya ahiret feyz alır, müştakız feyzine ya Resulallah. Arınsın ruhumuz son şeyen lillah. Kesme ümidini, gel etme ahva. İşlemiş olsan da bir nice günah, affeder hepsini, gafurdur Allah. El aç dergahına seherde erken, ürpersin vicdanın dua ederken. Huzuruna boyun büküp gelince, coşturur deryayı rahmeti bence. Rabbim o rahmeti taksim edince, günahlara göre taksim yapılır, en çok payı ondan asiler alır. Düşündükçe artar, coşar imanım, İsmini anarken ürperir canım. Ey rahmeti sonsuz olan sultanım, n'olur ümidimi çıkarma boşa, beni amelimle koyma baş başa. Huzuruna elim bomboş giden de, her yandan korkular hücum eden de, dayanacak takat ne gezer bende? Lütuf senin, kerem senin, suç benim. N'olur Rabbim günahından geç beni. Esen yeller selamımı götürsün, kıble yeli nur kokunu getirsin, onulmaz dertlere derman yetirsin. İzin ver Allah'ım bulutlar alsın, her an Habibine salavat yazsın. Seher yeli dalı dala kattıkça, sorgun yaprağını kımıldattıkça, boz deveyi süren nara attıkça, selam olsun bizden Resulullah'a, son buldu kasidem şükür Allah'a.

Koca Mustafa Paşa. Koca Mustafa Paşa ücra ve fakir İstanbul. Ta fetihten beri mümin, mütevekkil, yoksul, hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada. Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rüyada. Öyle sinmiş bu vatan semtine milliyetimiz ki biziz hem görülen hem duyulan yalnız biz. Manevi çerçeve 500 senedir hep berrak. Yaşayanlar değil Allah'a gidenlerden uzak. Bir bahar yağmuru yağmış da açılmış havayı, hisseden kimse hakikat sanıyor hülyayı. Ahiret öyle yakın seyredilen manzarada, o kadar komşu ki dünyaya duvar yok arada. Geçer insan bir adım atsa birinden birine, kavuşur karşıda kaybettiği bir sevdiğine. Servirliklerde sükun, yolda sükun, evde sükun. Bu taraf sanki bu halkıyla ezelden meskun. Bir hafif aile sessizliği var evlerde. Örtüyor fakrı asaletle çekilmiş perde. Kaldırımsız daracık iğri sokak, doğru sokak. Her geçildikçe basılmış ve düzelmiş toprak. Kuru ekmekle bayat peyniri lezzetle yiyen, çeşmeden her su içerken şükür Allah'a diyen, yaşıyor sade maişetlerin en safında, ruh esen kuytu mezarlıkların etrafında, bu vatandaş biraz ahşapla biraz kerpiçten, yapabilmiş bu güzellikleri birkaç hiçten, Türk'ün asude mizacıyla Bizans'ın kederi, karışıp mağfiret iklimi edinmiş bu yeri.

0: Şu fetih vakası yara ne büyük mucizedir. Her tecellisini nakletmek uzundur bir bir. Bir tecellisi fakat ruhu saatlerce sarar. Koca Mustafa Paşa var, camii var, semti de var. 50 yıl geçtiği günlerde büyük mucizeden, Hak'tan ilham ile bir gün o güzel semte giden Rum vezir eski manastırda ederken secde, kalbi çok dolduran iman ile gelmiş vecde. Onu tek tanrısının mabedi etmişti hayal, vakfetip her neye malikse bütün mal-ü menal, bir fetih camii yapmak dilemiş İslam'a. Sebep olmuş bu eser yad edilir bir nama. 4 asırdır inerek camiye nur üstüne nur, yerde bulmuş yaşayanlar da ölenler de huzur. Ona hala gidilirken geçilir bir yoldan, göze çarpar ölüm ayetleri sağdan soldan. Sarmaşıklar, yazılar, taşlar, ağaçlar karışık, Hafız Osman gibi hattatla gömülmüş bir ışık bu mezarlıkta siyah toprağı aydınlatıyor. Belli kabrinde o bir nura sarılmış yatıyor. Gece şiiriyle sararken koca Mustafa Paşa'yı, seyredenler görür Allah'a yakın dünyayı. Yolda tek tük görünenler çekilir evlerine, gece sessizliği semtin yayılır her yerine. Bir ziyaretçi derin zevk alarak manzaradan, unutur semtine yollanmayı artık buradan. Gizli bir his bana hatif gibi ihtar ediyor, çok yavaş yalnız içimden duyulan sesle diyor, gitme kal, sen bu taraf halkına dost insansın, onların meşrebi iklimi ve ırkındansın. Gece her yerdeki efsunlu sükunundan iyi, avutur gamlıyı, teskin eder endişeliyi. Ne ledünni gecedir, ta ağaran vakte kadar bir mücevher gibi Sümbül Sinan'ın ruhu yanar. Ne saadet, bu taraflarda her ülfetten uzak, vatanın fatih hicretlerle beraber yaşamak. Geç vakit semtime döndüm koca Mustafa Paşa'dan, kalbim ayrılmadı bir an o güzel rüyadan. Bu muammayı uzun boylu düşündüm de yine, dikkatim hadisenin vardı derinliklerine. Bu geniş ülkede binlerce latif illerde, nice yıl cetlerimiz kökleşerek bir yerde, manevi varlığının resmini çizmiş havaya, ki bugün karşılaşan benzetiyor rüyaya. Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzarada. Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan, derler insanda derin bir yaradır köksüzlük. Budur alemde hudutsuz ve hazin öksüzlük. Sızlatır bazı saatler dayanılmaz bir acı. Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı, ruh arar başka teselli her esen rüzgarda. Ne yazık, doğmuyoruz şimdi o topraklarda.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya, Salih Usta.
5: kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
6: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
8: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: İstanbul'da doğdum. Fatih'te sarı güzeldi. Babam Temiz Tahir Efendi diye anılan bir müderristir. Mecburiyetten gittiğim Baytar Mektebi'nden birincilikle mezun oldum. O dönemde babamı kaybettiğim gibi oturduğumuz evde bir yangınla kül oldu. Şiire işte o yıllarda başladım. Daima vatan aşkıyla doluydum. Nerede isyan çıksa oraya koşuyor, batılı devletlerin bize dayattığı Sevr Anlaşması'nın nasıl bir felakete yol açacağını anlatıyordum. Birinci mecliste Burdur milletvekilliği yaptım. Milli mücadele yıllarında Ankara'da Taceddin dergahında yaşadım. İstiklal marşımızı burada yazdım. Onu safahatıma almadım. Sebebi basit. O artık milletimin malı olmuştur. 1925'te Mısır'a gittim. 10 yıl kaldım ve Edebiyat Fakültesi'nde Türkçe müderrisliği yaptım. Çanakkale Destanı'nın şairiyim. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şiirim isyanı da yansıtır, tevekkülü de. Ben Allah'a, annesine naz eden bir çocuk samimiyetiyle inanır, yardımdan umudunu kesmemiş bir yürek saflığıyla diklenirim. Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Cehaletin, tembelliğin, haksızlığın ve ahlaksızlığın daima karşısında oldum. Yaşadığım çağın bütün buhranları, savaşları içinde yüklendiğim ağır sorumluluklara rağmen hep güler yüzlü oldum, ümit var oldum. Mısır'dayken baş gösteren siroz hastalığı vücudumu sardı. İstanbul'da tedavime başlandı fakat günden güne zayıflıyordum. Fransızca konuşup yazan, saatlerce yürüyen, pehlivanlarla güreş tutan, boğazı yüzerek geçen, klasik batı müziğini türküler kadar seven, verdiği her sözde duran, İstiklal Marşı ödülünü almadığı günlerde paltosunu satarak ölen arkadaşının geride bıraktığı çocuklarına da bakan, başkalarının yerine de utanan, 20 yüzlüleri gördükçe 2 yüzlüleri sever oldum diyen, Nazım Hikmet'in Akif inanmış adam dediği adam, Nazm'ın zembereğini kuran adam, ben Mehmet Akif, gönlümün ölümsüz genişliği dışında küçülüyor, ufalıyor, azalıyor, tükeniyordum. Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında safahatımın yeni harflerle yayımlandığını göremeden gözlerimi kapadım. Yıl 1936'ydı. Binlerce elin ucunda bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor dediğim hilaller gibi gökyüzüne bakan avuçlar üzerinde taşınıyordum işte. 3,5 nazma gömülmüş koca bir ömrü heder dediğim hayatımın son yolculuğunda sanki beni Edirne Kapı şehitliğinde bir mezar değil, avuşunu açmış peygamberim bekliyordu.
1: Ayet ayet inen Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da lafız da birer mucize, nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan, haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz, değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında. Ebedi yaşayan mucize denmiş. Son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem. Şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pâk olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini. Kaçar aydınlıktan, hastadır gözü. Bir türlü gerçeğe inanmaz özü.
2: 91.0 Davet Radyo.
3: Özbal Boya günün sözünü sunar.
4: Vezir padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden bir gönlünüze davet radyo.
1: Gökyüzünden oku dedi Cebrail. Rabbin adıyla oku. Yeri ve göğü, güneşi ve ayı senin için yaradan Rabbin adıyla oku. Nur ışığıyla aydınlandı Hira Dağı ve bekleyen gözlere rahmet ve özleyen yüreklere bir damla su gibi oku dedi Cebrail. Rabbin adıyla oku. Okşadı sırtını Cebrail, yüzüne gülümsedi. Aydınlandı Hira, tutuştu yıldızlar. İnsanlığa susamıştı Mekke, sana susamıştı ya Resulallah. Ve sen geldin sonunda. İnsanlığa rahmet, gönüllere rahmet, gözlere rahmet geldin. Hani gelmez diyorlardı senin için, hani yalanlıyorlardı. Şimdi ne diyeceklerdi kim bilir. Nitekim yoluna dikenler atmadı mı lehev, küfre girmedi mi bile bile. Ve nasıl da gül oldu dikenler ve nasıl da lehebe yatak oldu. Senin yoluna kurban olan Habeşi, aşkınla ciğeri tutuşan Ebu Bekir. Senin sevdana yeminli bir ümmet nasıl olur da okumaz ya Resul, seni bizlere rahmet yollayan Rabbin adıyla. Hira Dağı'na bir gün rahmet indi gökyüzünden. Oku dedi Cebrail. Seni var eden Rabbin adıyla oku. İnsanlığı var eden, kainatı var eden Rabbin adıyla oku dedi Cebrail. Hira'nın içinde sonsuz bir nur parladı. Sonsuz bir ışıktı gözlerin Muhammed'i. Cebrail sırtını okşadı. Yüzüne gülümsedi. Bir müjde bekliyordu insanlık. Seni bekliyordu uzaklarda Üveys. Yüzünü bile görmemişken kokunu nasıl alabilirdi ya Resul? Kokuna sevdalandı Üveys. Kaç kez yollara düştü de, çöllerde süründü de, yüzünü görmeden kokuna sevdalandı ya Resulallah. Kaç kez öldü senin için? Kaç kez dirildi? Bir gün kapına geldi bir ikindi vakti. Sen o sıra camideydin. Yüzünü görmeden annesinin vasiyetiyle geri döndü. Döndüğü yollarda, attığı her adımda ağladı senin için. Kokun için ağladı ya Resul. Suya yıldızlar düştü o gece. Cebrail yüzüne gülümsedi. Üveysi ve ümmeti yaradan Rabbin adıyla oku dedi Cebrail. Rabbin adıyla oku. Semalarda parlayan ışıklar gibiydi gül yüzün. Uzun ve soluksuz bakışlarında sırtına mührü vurmaya geldi Cebrail. Oku dedi. İnsanı bir kan pıhtısından yaradan Rabbin adıyla oku dedi. O kelam ki bütün alemi anlatan, o kelam ki suyun yüzündeki güzelliği, yapraktaki yeşilliği, kainatın var olma sebebini anlatan, o kelam ki ya Resul aşkı anlatan, sevdayı anlatan, onu anlatan, seni anlatan Rabbin kelamı. Cebrail yüzündeki nura baktı. Oku dedi. O kelam sahibinin adıyla oku. İnsanı yeryüzünün en üstün varlığı kılan, seni insanlığa müjdeleyen Rabbin adıyla oku dedi Cebrail. O ki merhamet sahibi, güç sahibi, aşk sahibi. Nasıl olur da bu ümmet o kelamı seni bizlere bir armağan gibi sunan Rabbin adıyla okumaz ya Resulallah.

Hira Dağı'nda sessiz bir devir başladı o gün. İnsanlığın kurtuluşu başladı. Sevdalı bakan gözlerin sevdası başladı. Vuslat başladı ya Resul, aşk başladı. Kirlenmiş insanlığın arındığı bir umman başladı. Cebrail yüzüne baktı, oku dedi. Çünkü biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Sen bizlere rahmetsin ya Resul. Sen gülsün, sen sevdasın, sen aşksın ya Resulallah. Sen aşk.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum.

önceki ve sonların sonu. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet.

Şeklinle sana yaklaşabildim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin. Kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim. Sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor.

Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Rabbim, görüyorsun ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Neredesin? Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Ümitsizlerin ümidi. Güçsüzlerin dayanağı. Ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.

0: senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Beni gizli günahlarımın ağırlığından kurtar. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin.
1: 91.0

Balık gönlümüzden, değil, gönlümüze, sanki bu bir okyanus. Tesbih etmekteydi karnında Yunus. Emir Hak'tan geldi, yuttuğunu kus. Tıpkı Yunus gibi avucunda taş, tesbih ediyordu sessiz ve yavaş. Bütün varlık onu tanır bilirdi. Davet etse ağaç yürür gelirdi. Yürürken toprakta izi kalırdı. Nübüvvetin nuru her şeyi bürür. Mucize olunca ağaçlar yürür. Nice bin kez dünya boşalıp dolmuş. Son Resul'le insan ufkunu bulmuş. Ağacın kökleri bir kalem olmuş. En güzel yazıyla anlatır onu. Bahtiyardır bence okuyan bunu. Süt annesi her an kol kanat germiş. Çocuk buya oynar kıra gidermiş. Bir ak bulut ona eşlik edermiş. Onunla birlikte gider dururmuş. Yakıcı güneşten onu korurmuş. Bu gerçeği bir de siz benden duyun. Yemin ederim ki yarılan ayın Resul'e benzeyen yanı olayın. Onun da mübarek kalbi yarılmış. İman, hikmet konup sonra sarılmış. Sevr dağı bence dağlar yücesi. Mağara önünden hicret gecesi. Kafirlerin gelip geçti nicesi. İçeride peygamber bilemediler. Kör oldu gözleri, göremediler. Diz dize iki dost bu izbe yerde. Müşrikler yok diyor kimse içeride. Sanki gözlerine inmişti perde. Teselli ederdi Resul azimle. Korkma Ebu Bekir, Allah bizimle. Böyle mucizeyi acep kim görmüş? Bir örümcek gelip ağını örmüş. Orada güvercin bir yuva kurmuş. Resulullah sakin, ne gam ne telaş. Müşrikler öfkeli, dolaş ha dolaş. Gönüller tevhidle buluşur bir gün. İnsanlar barışıp uzlaşır bir gün. Bu din hedefine ulaşır bir gün. Erişince Hak'tan bunca inayet, zırh üstüne zırh giymeye ne hacet. Neler çektim, neler dehrin elinden. Ne sitemler duydum nadan dilinden. Tutmaz oldu kimsecikler elimden. İltica edince Resulullah'a, ne lütuflar gördüm, şükür Allah'a. Bir ömür boyunca uğraştım durdum. Yıllar yılı nice hayaller kurdum. Dünya ve ahirete dair umudum onun sayesinde hep gerçek oldu. Gözüm gönlüm şimdi huzurla doldu. Bir tuzaktır evham, fasit çemberdir. Unutma ki o bir hak peygamberdir. Rüyada gördüğü gerçek haberdir. Onun duyduğunu herkes duyamaz. Gözü uyusa da kalbi uyumaz. Vahye gebe ruhu onu yakardı. Çıkıp derin derin ufka bakardı.

gördüğü rüyalar bir bir çıkardı. Rüya olgunluğun göstergesidir. Nübüvvet beşerin son rütbesidir. İnsanlığı irşad etsinler diye gaybın kapıları ancak nebiye açılır, sunulur nice hediye. Peygamberlik haşa çabayla değil, dervişlik sofuluk abayla değil. Her buyruğu onun derde devadır. Gül kokan nefesi cana şifadır. Ona lokman demek bence hatadır. Kime dokunduysa mübarek eli, şifaya kavuştu bir nice deli. Görülmedik afet Hicaz'ı vurur. Müthiş bir kuraklık kasar kavurur. Nihayet peygamber duaya durur. Duasıyla sanki gök iner yere. Ola ki gafiller mucize göre. Niyaz eyledikçe ulu hazrete, inmiş sağanak yağmur aciz ümmete. Yağmur sele dönmüş, seller rahmete. Derya gibi seli görenler şaşmış, sanarlar ki arim göleti taşmış. Nola şu aczimi bir atabilsem, güç verip şiire ses katabilsem, mucizelerini anlatabilsem. Bana bir şey deme, duyamıyorum, onu anlatmaya doyamıyorum. Şiirde hikmet var diyordu Resul, kainatta nizam, her şeyde usul. İnsan için hedef kemale vusul. Ne kadar güzeldir inci dizince, değeri mi düşer dizilmeyince? Sanatkarın işi gerçekten zormuş. Ruh sancılarıyla kıvranıp durmuş. Onu övmek için hayaller kurmuş. Nerede peygamberlerin yüksek meali, nerede şairlerin kısır hayali?

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, İslam ordusu Huneyn Vadisi'nde. Düşman ordusunun kuşatması altında. Dünden bugüne ilk defa 10.000'in üzerinde bir ordu halindeydi müminler. İçlerinden bazıları bu ordu yenilmez, bu dev ordu diyordu. Ama Huneyn Vadisi'ne girdiklerinde düşmanın tuzağına düşüyorlar ve ablukada kalıyorlardı. Panik ve kaçışlar sanki bir çıkış yolu gibi gözüküyordu. Ama Allah'ın Resulü oradaydı. Ordusunun başındaydı. Evet, İslam ordusu neredeyse bozguna uğramıştı ama o tek başına beyaz katırının üzerinde düşman ordusuna doğru ilerliyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e ne kadar doğru söylüyordu. Bunu bütün varlığında duyarak söylüyordu. İşler ancak Allah'ın elindedir. Muhammed'in elinde bir şey yoktur. Bugün savaş onun aleyhinde ise yarın muhakkak onun lehinde olacaktır diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gür sesli Hazreti Abbas amcası dağılan ordunun toparlanması için çağrıda bulunuyordu. Kısa bir süre önce dağılan, kaçışan ordu Hazreti Abbas Efendimiz'in sesini duyunca sanki şok tesiriyle kendilerine geliyorlar ve Allah'ın Resulü'nün bulunduğu noktaya dalga dalga akıyorlardı. Artık İslam ordusu Peygamber Efendimiz'in çevresinde halkalanıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyaz katırından iniyor ve dua ediyordu. Ey Allah'ım, bize yardımını indir. Ey Allah'ım, ben senden vaadini yerine getirmeni istiyorum. Bizi muzaffer eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra yerden bir avuç toprak aldı ve düşman üzerine savurdu. Toprağı savururken de yüzleri kara olsun. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki onlar bozguna uğradılar buyurdu. Bu bir muştuydu, bu bir müjdeydi. İslam ordusu düşman üzerine akın akın geliyordu. Saldırı üstüne saldırı yapıyorlardı. Düşman ordusu sarsılıyor, şaşırıyor ve savruluyordu. Şimdi tam bir panik içine girmişlerdi. Müşrik ordusunun birlikleri dağılırken kimi Taif'e, kimi Eftas'a, kimi de dağlara, vadilere kaçıyorlardı. Böylece bir anda başlayan savaş sanki yine bir anda bitiyordu. Huneyn savaşı bitiyordu. 20.000 kişilik müşrik ordusu kısa zamanda hallaç pamuğu gibi dağılıyordu. Huneyn Vadisi'nde İslam ordusundan başka kimse kalmamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vadiyi dolaşıyordu. Öldürülmüş bir kadın cesedi gördü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son derece üzüldüler. Oysa Peygamber Efendimiz kadınların, çocukların öldürülemeyeceğini defalarca beyan buyurmuştu. Emrini bir kez daha beyan etti. Dikkat edin, çocukları öldürmeyin buyurdu. İslam'a yeni girmiş olanlardan bazıları fakat onlar müşrik deyince Resulullah Efendimiz sizin iyileriniz de müşrik çocukları değil miydi? Allah'a yemin ederim ki her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Bu o dilleninceye kadar devam eder. Annesi babası onu ya Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır buyurdu. Huneyn savaşı bitmişti ama bu savaşın ilk etabında müminlerin durumu son derece üzücüydü. Onlar bugüne kadar hiçbir savaşta Peygamber Efendimiz'i yalnız bırakmamışlardı. Bu denli büyük bir bozgun yaşamamışlardı. Bir de Huneyn gününde 10.000'in üzerinde büyük bir ordu halindeydiler. Böyle bir durumda bozgun yaşamak daha bir acıydı, daha bir eziciydi. Bu nedenle pek çok sahabe-i kiram da derin bir mahcubiyet vardı. Büyük bir utancın içindeydiler. Resul-i Ekrem Efendimizin gül yüzüne, baldan tatlı gözlerine bakamıyorlardı. Sahabe-i kiramdan Ümmü Süleym: "Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Sana biat edip Müslüman olmuş şu topluluk seni savaşta yalnız bırakıp kaçtılar. Ey Allah'ın Resulü, onları bağışlama. Müslüman olduklarını söyleyen şu Kureyşlerin suçlarını affetme. Şu müşriklerin öldürüldüğü gibi onların da öldürülmesi emrini ver. Çünkü onlar bunu fazlasıyla hak ettiler," diyordu. Ümmü Süleym bunları söylerken Allah'ın Resulüne ilişkin o derin ezikliği yaşayarak söylüyordu. Böylesine büyük bir suçun bağışlanmaması gerektiğini düşünüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş meydanının ortasında bir avuç müminle yapayalnız bırakılmıştı. Ölümcül bir konumda bırakılmıştı. Öldürülmesi an meselesiydi. Bundan daha büyük bir gaflet, suç olabilir miydi? Bunu yapanlar bedellerini ödemeliydi. Bunu yapanların yanına kar kalmamalıydı. Peygamber Efendimiz Ümmü Süleym'in kalbinden alev ara dökülen cümleleri tebessümle dinliyordu. Sonra Femi Saadetlerinden şu cümleler dökülüyordu: "Ey Ümmü Süleym, Allah'ın affı çok geniştir. Gücün yeterse iyilik et," buyuruyordu. Ama Ümmü Süleym'in yangın yüreği soğumuyor, tekrar aynı manayı dillendiriyordu. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz sükut ediyordu. Ümmü Süleym üçüncü kez onların cezalandırılmasını istiyordu. Allah'ın Resulü ise tebessüm içre bir sükut halindeydi. Savaştan kaçanlara, kaçıp da orduya dönmeyenlere olumsuz bir tavrı olmuyordu. Onlara ne gülümsemesini esirgiyordu, ne de onlara olumsuz bir kelam ediyordu. O bir savrulmaydı, geldi ve geçti. O bir fasıldı, geliyor ve geçiyordu. Peygamber Efendimizin aynı zaman diliminde hem savaş peygamberi olduğu, hem rahmet peygamberi olduğu berrak bir şekilde ortaya çıkıyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını dikkatle okuduğumuzda o sevgilinin Allah'tan gayri hiçbir şeyden korkmadığını çok açık bir şekilde görüyorduk. Resul-i Ekrem Efendimiz zirve boyutlarında hayatın ve ölümün sahibinin Rahman-ı Rahim olduğunu biliyordu. Hayat bahşeden de hayatı sonlandıran da Rabb-i Rahim'di. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hakkal yakın boyutlarında biliyordu. Doğal olarak ölümden çekinme, ölümden korkma halleri onun için söz konusu edilemezdi. Hicret yolculuğundaydılar. Sadı Gari Yari ile beraberdiler. Sıddık olan Ebu Bekir Efendimizle beraberdi. Sevr mağarasına gelmişlerdi. Mağaraya tedbir sadedinde girmişlerdi. Mekke müşrikleri ise peşindeydiler. Mağaranın ağzına kadar gelmişlerdi. Mağarayı kontrol etseler o iki sevgiliyi göreceklerdi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz yüksek bir telaşın içindeydi. Kaygısı Allah'ın Resulüne bir şey olursa diyeydi. Bütün telaşı sevgili içindi. Peygamber Efendimiz Sadı Gari Yarına bakınca ondaki ileri boyutta olan telaşı, kaygıyı görüyordu. O doyumsuz tebessümüyle Sadık Yararına "Mahzun olma, Allah bizimle beraberdir," buyuruyordu. Ölümün eşiğindeydiler. Müşriklerin kurşun gözleri bir görürse kurşun misali üzerlerine fırlayacaklardı. Ölüm anaforundaydılar. Ama alemlere rahmet olanda tam bir doğallık ve tabiilik vardı. Telaştan eser yoktu. Sanki olup bitenler başkaları içindi de o sadece temaşa ediyordu. Bir tatlı doğallık içinde temaşa ediyordu. Yine hicret yolundaydılar. Sahraların, çöllerin aslanı tozu dumana katarak geliyordu. Gelen Süraka'ydı. Sevgililerin izini süre süre geliyordu. Bir hayli yaklaşmıştı. Cins Arap atının üzerinde tam bir heybet timsaliydi. Fırtına gibi geliyordu. Belliydi korkusuz bir adamdı, kararlı bir adamdı. başlarına ödüller konmuş bu iki sevgiliyi yakalayacak ve ödüllerin sahibi olacaktı. Hazreti Ebubekir Efendimiz Peygamber Efendimizin çevresinde kartal gibi dönüyordu. Ama gelense daha bir yaklaşıyordu. Hazreti Ebubekir Efendimiz gelen var, çok yaklaştı ya Resulallah diyordu. Sevgili ise arkasına dahi dönüp bakmıyordu. Gelen Süreka değil, bir ordu olsa dahi ne değişirdi? İşte Huneyn. Şimdi sevgili Huneyn savaş meydanındaydı, yalnızdı. 20 bin kişilik dev bir ordu tarafından kuşatılmıştı. Beyaz katırın üzerinde bu dev ordunun üzerine yürüyordu. Femi saadetlerinden dökülen manalar asıldı. Ey Allah'ım, bize yardımını indir. Ey Allah'ım, ben senden vaadini yerine getirmeni istiyorum. Bizi muzaffer eyle. Rahman-ı Rahim'e yöneliyordu. O kuluna çok düşkündü. Hele sevgilisine kıyamazdı. Şimdi sevgili yardım diyordu. Vaadin diyordu. Muzaffer eyle diyordu. Rahman-ı Rahim ya yeryüzü ordularını seferber ederdi, ya gökyüzü ordularını seferber ederdi, ya da melekut alemini seferber ederdi. Huneyn'de yaşanan da oydu. Bir an bozgun vardı, hemen sonrasında zafer vardı. Kullarını şaşırtan bir tablo yaşanıyordu. Süreka heybet heybet gelirken cins Arap atı olduğu gibi kumlara batıyordu. Heybet aziyete dönüşüveriyordu. Huneyn savaşının kızgın anlarıydı. Müslümanlar bozgun yaşıyordu. Şeybe bunu fırsat biliyordu. Şeybe'nin babası ve akrabaları Uhud'da öldürülmüştü. Şimdi tam intikam zamanıydı. Peygamberin çevresinde bir avuç insan vardı. Sessiz ve sinsice geliyordu Şeybe. Hançeriyle Allah'ın Resulü'nün işini bitirecekti. Ortam en uygun bir ortamdı. Herkesin can derdine düştüğü bir zamandı. Şeybe iyice yaklaştı. Peygamber Efendimiz'i aramak kalmıştı. Hançerini çıkartıyordu. Artık muradına eriyordu. Bir de ne görsün, aman Allah'ım, önünde ateş dalgaları. Üzerine geliyordu. Şeybe suretle kendini geriye atabildi. Kendi kendine vallahi bu adam korunuyor diyordu. Şeybe biraz geri çekilmişti. Bir sesle irkildi. Ey Şeybe, yaklaş bana buyurdu. Tebessüm edense sevgiliydi. Sonra Allah'ım şeytana bundan uzak eyle diye dua etti. Şimdi Şeybe İslam ordusunun bir nefer olarak savaşıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze,

0: Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: İstiane etmek ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: 91.0
1: Saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

أجرام له عاشق.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: nifretim. Deniz yırğalanır bileden bile. Sanki yatağı da ona dar gelir. Haykırıp kendini çırpır sahile, onun kazebinden bir vekar gelir. Deniz, kazebine ortağım ben de. Kininden, hırsından sular hürküşür. Her defa ben seni böyle görende, yadıma öz hırsım, nifretim düşür. De hangi nifrettir seni dindiren? Kendinden çıkarıp kazeblendiren, beni de nifretim aşıp taştırır, kendine sığmayan hazerim gibi. Kendimi kendimden uzaklaştırır, atır sahilime köpüklerimi. Degişir kazebim fitretimi de, nifretim doğmuştur muhabbetimden. Tuhaf görünmesin, nifretimi de muhabbetim kadar istiyorum ben. Arzular namine yaşıyoruz biz. Nifretim amacım ve gayem benim. Sevgisiz, nifretsiz, dalgasız, sessiz neyime gerektir bu alem benim? Nifretim yüceldir, büyütür beni. Kendim de hayranım öz kudretime. Nifretim dağıdıp bendi, bereni, beni erdirecek muhabbetime.
1: 91.0 Davet Radyo.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ben böyle bakıp durmayacaktım. Dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşaracak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdum? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken hiç çağlamadan gizliyle yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz. Binler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit,
2: İnşaat ve Sanayi Boyaları,
1: Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi.
2: 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani

Onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık.
O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor.
kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran,

0: onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadir.
1: Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Bu ışık sığmaz benim içime. Kervanlar götürsün öteye beni. Müjdesi düşer her an düşüme. Düşlerden yollara düşürün.
1: 91.0 Davet Radyo. Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası için mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü, tatlı dil, her ağzın balı ol. Nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi, incitme, gönül yıkma, ger uslu, ger deli ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Gökçek gerek dervişin sağını yoksula baya, suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığından boşal kim yokluğa erişesin. Sözünü söyle gerçek, Hulusi'nin dili ol. Çalış tefeyyüz eyle, yücel temeyyüz eyle. Fazilette, sehada, örnek insan ol, örnek. Doğruluk kârın olsun, vefa şiarın olsun. Sadakatte, vefada, örnek insan ol, örnek. Çol müselsel türrene, ben de eylemiş ta ezel. Tarık-ı Mustafa'da, örnek insan ol, örnek.

neylesin yok kurtuluş. Gönlümüz divane olmuş. Hakka hamdü senada örnek insan ol örnek. İhlas ile amel kıl, halini mükemmel kıl. Keremde ve atada örnek insan ol örnek. Allah'a itaat kıl, her vecih ile taat kıl. Tevekkülde rızada örnek insan ol örnek. Hulusi kalb ile örnek insan ol örnek. Hüdaya bin şükür, bir müminiz, Allah'ımız vardır. Şehadet eyleriz, ancak Resulullah'ımız vardır.

Tahiyyatü selam olsun ana hem âlü sahbına, ki şer-i pakine münkat dili agahımız vardır. O şah-ı nakşbendin bendesiyiz bab-ı lütfunda. Sırat-ı müstakime muttasıl dergahımız vardır. Bihamdillah bizim kaygı gününden bakimiz yoktur. Şefii ruzi mahşer çare sazı rahımız vardır. Rehi aşkındadır gerçi anın avare bir salik. Cenab-ı pür-ü ruşen dil karibullahımız vardır. Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrabımız yoktur. Bizi tan eyleyen namerde eyvallahımız vardır. Ne derlerse desinler, biganelerden iştinabım yok. Harimi yara mahrem, dilde resmi rahımız vardır. Hulusi kuyu yara kassalar mezarımız dostlar. Yolunda öldü derler. Başka ne günahımız vardır?

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere anlatacağımız, okuyacağımız ilk isim El-Metin Celle Celaluhu ismi mübarekidir. El-Metin son derece güçlü, sağlam ve kuvvetli olan, kuvveti azalıp gevşemeyen, çok dayanıklı olan demektir. Zariyat Suresi. Şüphesiz Allah'ın kendisi rızık verendir, metindir, kuvvet sahibi olandır. Aziz kardeşlerim, El-Metin ismi, Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini ve saltanatındaki sonsuz gücü anlatır. Evrendeki, kainattaki icraatlarının hiçbirisinin ona yorgunluk ve külfet getirmediği, o yüceler yücesi olan Rabbimizin gücünü anlatır. Rızık bekleyen milyarlarca yaratığa zamanında ulaşır rızıkları. İhtiyaç içindekinin ihtiyacı görülür. Her birinin amel defteri ayrı ayrı tutulur ve kainattaki o muhteşem düzen, bir saatin çarkları, çarkların dişlileri gibi birbirine bağlı döner ve durur. Bu işlerin hiçbiri El-Metin olan Allah Celle Celaluhu'ya ağır ve zor gelmez. Kainatta cereyan eden bütün olayları, mevsimler, aylar, yıllar birbirini gayet büyük bir intizamla takip eder. Ol emrini almış olanlar dünya sahnesinde boy gösterir. Vazifesini tamamlayınca da o yüce kudretin emriyle ebedler alemine doğru yürür. Hiçbir şey onun gücüne, kuvvetine karşı koyamaz. Onun saltanatına sığınmaktan başka güvenli bir yol yoktur. O Celle Celaluhu müminleri her türlü sıkıntıdan, beladan kurtaracak yegane dost ve en büyük kuvvet sahibidir. Hazreti Nuh aleyhisselam, tufan başlayıp kendisine iman eden müminlerle birlikte gemiye bindiğinde, oğlunun inkar edişindeki ısrarı yumuşatmak ve bir baba sevgisi ve ruh inciliğiyle yavrusunun ebedi hayatını kurtarmak gayesiyle onun gemiye binmesini istemiş, oğluna adeta yalvarmıştı. Hud Suresi. Gemi içindekilerle birlikte dağlar gibi dalgalar arasında akıp gidiyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna bağırdı. Yavrucuğum gel, bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma. O dedi ki, ben beni sudan koruyacak bir dağa çıkacağım. Nuh da, bugün Allah'ın merhamet ettiğinden başkasını, Allah'ın bu emrinden koruyacak kimse yoktur, dedi. Derken dalga aralarına giriverdi. O da boğulanlardan oldu. O El-Metin'dir Celle Celaluhu. Son derece güçlü olandır. Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de suyunu tut buyurarak yerlere, göklere hükmeden,
hükümdarlar hükümdarı, güç ve kuvvet sahibi, el-Metin olan O'dur. Zümer Suresi. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer kıyamet günü O'nun avucunda, tasarrufundadır. Gökler de kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir. Seni tanımaya, seni anlamaya, seni öğrenmeye ve sana kul olmaya koşuyoruz ya Rab. Bizi seni tanıyıp bilenlerden eyle. Bilmek, sevmek ve bildiklerimizi uygulamak istiyoruz. Bize uygulama şuuru nasip eyle. İlim, aşk ve istikamet şiarımız olsun. Bizi bilenlerden, bilip de sevenlerden, her emrini severek yerine getirenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim'inde pek çok yerde namazı kılın, zekatı verin buyuruyorsun. Bizleri namazlarını sevgiyle eda edenlerden ve senin için veren el olanlardan eyle. Sevgiyle kıldığımız namazlarımızı miraç, bir secde anımızı da sana vuslat eyle.

El-Veli Celle Celaluhu. El-Veli seven, yardım eden, gerçek ve yegane dost, yardımcı olan, kainatın ve bütün mahlukatın işlerini yürüten, sevk ve idare eden demektir. Bakara Suresi. Bilmez misin ki hakikaten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Hepsi O'nundur. Size de Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Aziz kardeşlerim, dost ismi üzerinde sıkı sıkıya düşünelim. İlk etapta tutunabileceğimiz kuvvetli ve sıcak bir el gelir aklımıza. Öyle bir dostum olmalı ki deriz kendi kendimize, hayat yolunda zorlandığımız an onun eline uzanabilmeliyim ve dostumun elleri sıkıca sevgiyle tutulabilmeli elimi. Her zorlukta onu yanımızda bulabilmeliyiz. Onun varlığını yanı başımızda hissedince güven dolmalıyız hayata karşı. O dost bizi asla terk etmemeli. O dost bize öyle sevgiyle bakabilmeli ki eksiğimizle, yanlışımızla, bütün acziyetimizle kucaklayabilmeli ve en ufak bir hatamızda ellerimizi bırakmamalı. Bizi bırakıp terk edip gitmemeli. Bizi olduğumuz gibi sevebilmeli deriz. Öyle bir dost olmalı ki ondan güç alabilmeliyiz. Güvenmeliyiz ona. Onun gücü çok büyük olmalı ki aciz kaldığımız her noktada güç ve kuvvet kaynağı olmalı. O dostun hayatımızın sadece bir bölümünde değil, ol emrinden öl emrine kadar bütün hayat çizgimizde yanımızda olduğunu hissetmeliyiz. Ve öyle bir dostumuz olmalı ki bizi sevmeli, onun bizi sevdiğini, ne yaparsa bizi sevdiği ve iyiliğimizi istediği için yaptığını bilmeliyiz diye düşünürüz. Ve bu sevgi bizi adam edebilmeli diye düşünürüz. Öyle büyük, öyle kudret sahibi, öyle muhteşem, öyle sevgi dolu bir dostumuz var ki o dostumuza yakışmalıyız diyebilmeliyiz. O bizi seviyor. Öyleyse biz de adam olmalı ve onu sevebilmeliyiz demeliyiz. Bu dostu aramak, bu dostu bulmaktır gerçek yaşamın ve hayatın tadı. İşte bu arayış da fıtratımıza adeta kodlanmıştır. Hep güzele, güzelliklere ulaşmaya çalışan bir yaratılış şekli verilmiş bize. Ömür o dostu, gerçek ve tek dostu aramakla geçmeli. Onu bulmak ise en büyük kurtuluş olarak görülmeli. Maide Suresi. Sizin asıl dostunuz Allah'tır. Onun Resulüdür ve namazlarını kılan, zekatlarını veren, rükû eden müminlerdir. Hayır, sizin Mevlanız Allah'tır. O, yardım edenlerin en hayırlısıdır. Âl-i İmran Suresi. Bakara Suresi. Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa, nura çıkarır. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in
nurlu iklimini hissedebiliyor muyuz? Daha yolun başında kulunun düşe kalka değil, dosdoğru bir yol üzerinde sabit adımlarla yürümesini isteyen, bunun için de kuluna gerçek dostun kim olduğunu ta baştan bildiren o sevgi dolu sesi duyabiliyor muyuz? Yüreğimizi açalım, yüce kitabımıza bakalım, çok şeyler hissedeceğiz. Nisa suresi. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter ve yardımcı olarak da Allah yeter. Şura suresi. İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan odur. Övülmeye layık olan gerçek dost odur. Elemler, acılar, yorgunluklar, ayrılıklar ve yanlış anlaşılmalar yüreğimizi yakar, kavurur. Çöle döndürür bu dünya hayatımızı. Ümitlerimizin bittiği noktada o dost, elveli olan Allah, rahmet yağmurları yağdırır gönlümüze. Çöl bir yüreği vahaya çevirir. Bu, alemlerin Rabbinden başka kim olabilir? Aciz, senin benim gibi kul olarak yaratılmış birisi yapabilir mi bunu? Kendisi gibi acizleri dost edinip, onlardan yardım umanların hali, Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle anlatılır. Ankebut suresi. Allah'tan başka dost edinenlerin durumu, kendine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Halbuki evlerin en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Dinimiz iman etmiş Müslümanları birbirine dost olmaya çağırır. Allah Celle Celaluhu bu anlamda onları Veli isminin tecellisini yaşamaya davet eder. Tevbe suresi. Erkek ve kadın bütün müminler birbirinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler. Kötülükten vazgeçirirler. Namazı kılarlar. Zekatı verirler.

Aziz kardeşlerim, eğer Rabbimizi sevdiğimizi iddia ediyor ve onun tarafından sevilmek istiyorsak, kendimize şu soruları sorabilmeliyiz. Onun emirlerine uyuyor muyuz? Onun dinine sahip çıkıyor muyuz? Onun emirlerini yerine getiriyor muyuz? Onun yasak ettiklerinden kaçınıyor muyuz? Âl-i İmran suresi. De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Ya Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ne kadar uyuyor ve onun sünnetini ne kadar yaşıyoruz? Allah'ın sevdiği kulları seviyor muyuz? O sevgili kulların dertleriyle dertlenip sevinçleriyle mutlu olabiliyor muyuz acaba? Bizim dost bildiklerimiz Allah'ın Celle Celaluhu bize tarif ettiği dost kavramına uyuyor mu? Mümtehine suresi. Ey inananlar! Allah'ın gazap ettiği kimselerle dostluk etmeyin. Kafirler mezarlık halkından nasıl ümidi kesmişse, onlar da ahiretten öyle ümidi kesmişlerdi. Ey tek dostumuz, tek kapımız, dert ortağımız, ey velimiz olan yüce Rabbimiz, yalnızca sana güvenip sana sığınıyoruz. Furkan suresi. Sen ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Talak suresi. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Ey Rabbimiz, sana sığınıyor, sana güveniyor, yalnız senin ilah olduğuna inanıyoruz. Varsın, birsin, velimiz, dayanağımızsın. Bırakma bizi. Yusuf suresi. Ey Rabbim, sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, yoktan var eden Rabbim, dünyada da ahirette de benim velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kullarının arasına kat. Bir peygamber duası bu. Bir kutsi hadiste ise şöyle buyrulur. Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli hangi bir şeyle yakınlık kazanamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Ben onu sevince de ben onun sanki işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa mutlaka onu korurum. Ben yapılmasını dilediğim hiçbir şey hakkında müminin ölümü karşısındaki tereddüdüm gibi tereddüt etmedim. Zira o ölümden hoşlanmıyor. Ben de onu üzmeyi sevmiyorum buyrulur. Ey Rabbimiz! Sana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yol göstericiliğinde yöneliyor ve Hazreti Davud aleyhisselam gibi yalvarıyoruz. Ebu Derda Hazreti Resulullah'ın Davud peygamber için insanların en çok ibadet edeniydi dedikten sonra şöyle anlatıyor.

anlatıyor. Davud'un duasında sözü şuydu: Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni seveni sevmeyi, senin sevgini ulaştıracak ameli sevmeyi dilerim. Allah'ım, sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Ey Rabbimiz, senden seni sevmeyi ve seni sevenleri sevmeyi istiyoruz. Böylelikle bizi dostluğuna yaklaştır. Bizi dostluğuna yaklaştır ki yanına dostun dosta kavuşması gibi varalım. Ta ki sana sunacağımız ömür kefemiz rızan için yaşanmış dostluklarla dolu olsun. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Rüya mihmanımız oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gönlümüz şevk ile doldu. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin. Ufkumuzdan güneş doğdu. Nefsin karanlığın boğdu. Hidayet hadiden oldu. Gelin dostlar, bize gelin. Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız. Bugün kutlu bayramımız. Gelin dostlar, bize gelin. Gelin dostlar, bize gelin.

söyle, alabildiğince ezanlardan söyle. Öyle yükselt minareleri, kubbeleri, bulutlara yükselt de bülbülleri müezzin tut, Miraç'tan söyle.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harab olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harab, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme.

Oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi beni? Bir gün kızsan bana, alsan başını, 100 bin yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Demedim mi şu görünene razı oldum? Demedim mi sana yaraşır otağı kuran benim asıl, onu süsleyen, bezeyen benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın. Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun, kanadın benim demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin? Demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşin benim, senin sıcaklığın benim demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin, yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle, bunları sana hep demedim mi?

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Yüreklerimizde küçücük güneşler, alnımızda secdelerde onun rahmetine bulanmış aydınlık, gözümüzde Taif'te payına düşen taşların acıttığı kalbimizin yaşları var şimdi. Sen yoksun. Dudaklarımızda naatlar, kulaklarımızda çöl kızlarının yaktığı ağıtlar, gecelerimizde karanlıklarımızı aydınlatan nurun var. Sen yoksun. Efendim, sen gittin, yenilgiler kaldı. Kulakları sağır eden uğultular kaldı. Adresine ulaşmayan söylemler kaldı. Gittin, kurumuş ırmağa döndü yüreğim. Kuraklığım kavurdu bedenimi. Güneşten bile sıcakken kalbim, gittin, katılaştı, taşlaştı benliğim. Sen gittin, matem düştü payımıza. Renklerin tonları soldu. İlkbaharımızın yeşili, yazımızın güneşi soldu. Sen gittin, ekinimizin hasadı yitirdi bereketini. Günlerimize gece, gönüllerimize hazan düştü. Sen gittin, her saniye bir asır şimdi. Sen gittin, hayat aldırmaz oldu hüzne. Huzur dünyadan çekildi efendim. Bizler yenik düştük zamana. Hayat ancak ahiret hayatıdır sözünü unuttuk. Hüsrandayız şimdi. Senden sonra karanlıklar içinden doğup büyüyen, her yanımızı çepeçevre kuşatan aydınlık bir çağrıdır payımıza düşen hasretin. Senden sonra sonbahar olsa da yaşanan mevsim, sonsuzluk aleminden müjdeler veren, her kışın bir baharı olduğunu hatırlatan sözlerin var hala. Ve bizler hüzün devirlerinin çorak topraklarında açan güller gibi aydınlığını kuraklığımıza rahmet yapmak için arıyoruz. Umutla ve sabırla toprağın tohumu beklediği gibi ilkbaharı bekliyoruz. Efendim,

bizi de kendi sancağının altında yaralarına merhem bulmuş ümmetinden eyle. Ben sana sıkıca sarılayım. Sen bırakma beni hiçliğin kötürüm kollarına.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Davet Radyo. Enbiya 83-84. Hazreti Eyyub'un duası. Eyyub'u da an. Hani o bir zamanlar bu dert gelip beni buldu. Ama sen merhametlilerin en merhametlisisin diye Rabbine yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul etmiş ve onu bizar eden dertten kurtarmıştık. Dahası katımızdan bir rahmet ve gereği gibi kulluk edenlere bir öğüt olmak üzere ona yakınlarını bir kat daha artırarak geri vermiştik.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Kıymetli Davet Radyo dinleyicilerimiz, bu haftaki Nur İklimi dersimizi İbrahim Hocam'la beraber yapacağız inşallah. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat Mecmuası 22. Mektup 2. Mefas'tan okuyacağız inşallah. Hırs meselesi üzerine okuyacağız. Kıymetli Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Rabbim inşallah istifadeli bir ders okumamızı nasip eder. Okuduklarımızla istifade ettiklerimize de amel etmemizi Rabbim bizlere ve dinleyicilerimize nasip etsin inşallah.
1: Amin. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetilil muttakin. Vela udvana illa ala zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 22. mektup 2. mebhas. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallahu ve'r-Razzaku zul-kuvvetil metin ve ke'ayyin min tabetin la tahmilu rizqaha Allahu yerzuquha ve iyyakum ve huves-semiul alim. Ey ehli iman, sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Hem anla ki adavet ne kadar hayat-ı İslamiye en müthiş bir marazı muzır dahi hırstır. Hırs sebebi haybettir ve illet ve zillettir ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet, her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme bir şahidi kat'ıdır. Evet, hırs zihayat aleminde en geniş bir daireden tut ta en cüz'i bir ferde kadar su'i tesirini gösterir. Tevekkülvari talebi rızık ise bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar tevekkülvari kanaatkârhane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hayvanat ise hırs ile rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde zaaf ve ac lisan haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayrimeşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe huve'r-Razzâku zul-kuvvetil-metîn ve ke'eyyin min tâbetin lâ tehmilû rizqehâ Allahu yerzuquha ve iyyakum ve huves-semiul alim. Ey ehli iman, sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Hem anla ki adavet ne kadar hayat-ı İslamiye'ye en müthiş bir maraz-ı muzır dahi hırstır. Evet kıymetli hocam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun sahabim. Başta okunmuş olduğumuz iki ayet var abi. İki ayette Allah-u Teala'nın bize bu ayetlerin mealinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki rızık veren mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. İkinci ayette yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenmeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. O her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir manasında iki ayet.
1: Evet.
2: Şimdi burada okumuş olduğu zaman bu ayetin manasını okuyacağımıza göre demek ki daha çok burada hırsın insanların üzerindeki özellikle rızık üzerindeki mahrumiyetinden bahsedeceğiz gibi duruyor. O zaman biz şunu bir ayırt edelim. Rızık nedir? Rızık ilk başta aklımıza gelen yemek, içmek gibi şeyler olmakla beraber Allah'ın insana vermiş olduğu huzur da bir rızık. Allah'ın insana vermiş olduğu mutluluk bir rızık. Allah'ın insana vermiş olduğu dostluk duygusu da bir rızık. Allah'ın insana vermiş olduğu bütün nimetler insan için bir rızık.
1: Biz rızık olarak düşününce aklımıza hep şey gelirdi. Yani yeme içme babında düşünürüz evet. Genelde rızkı. O zaman o yelpazeyi biraz genişletmek
2: lazım. Evet. Yani rızık Allah-u Teala'nın bize lütuf ettiği her şey bizim için bir rızık. O zaman, yani şimdi birazdan da okuyacağız. Okuduğumuz zaman da anlayacağız ki, bak ne diyor? Ey ehli iman! Muhatabımız iman sahipleri, şu anda. İman sahipleri. Sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Bundan önceki derslerimizde adavet etmek, düşmanlık etmeyin ne kadar zararlı olduğunu anladık. Niye? Adavet eden kişi ilk önce kendine zarar veriyor. Ben herhangi birine düşmanlık beslediğim zaman o düşmanlık beslediğim düşmanlık duygusu ilk önce beni yakıyor. Gece gündüz aklımda size karşı düşmanlık duygularıyla ne yapacağımı planlamak beni perişan ediyor. Oysa size benim bu çektiğim acı ve ızdırap size hiçbir zarar olmuyor.
1: Bu yeni tabiriyle hani bu stres.
2: Stres, evet.
1: Yeni işte artık
2: bütün hastalıkların kaynağı. Doktora gidiyoruz, hangi hastalık? Karnımız ağrıyor, stres yapmaman lazım. Başımız ağrıyor, stresten uzak durman lazım. İşte kolumuza şöyle oldu, çok mu stresli bir hayatın var? Bak bütün hastalıkların kaynağını iniyoruz. Stresin ana kaynağı da yine önümüze çıkan bütün engeller, bütün her şeye karşı. Özellikle bunu anlattı. Bundan önceki derslerde anladık ki adavet etmek, düşmanlık duygusu.
1: Şurası da çok
2: duygusu.
1: Önemliydi hocam. Bu adavet sana zarar veriyor, karşındakinde değil.
2: Adavet duygusu. Önce adavet duygusu besleyen kişiye zarar veriyor. Zararımızı çekiyoruz. Bunu anladık. Öbür derste de anladık.
1: Evet.
2: Hem anla ki adavet kadar hayat-ı İslamiye'ye, yine muhatabımız İslam ehli, en müthiş bir marazı muzır dahi hırstır. Herhangi bir şeyle hırs göstermemiş, İslamiyet neye zarar verir? Hayat-ı İslamiye'ye. İslam hayatımızın ilerlemesinde İslam'ı bir hayat sürmemize engel oluyor. Engel olan şey ne?
1: Hırs
2: göstermek. İşte o, birazdan okuyacağız. Nelere hırs göstermek bize İslam hayatımızı İslam'la şereflendirmemize engel oluyor. Veya bu hırsımızı nasıl kullanmamız gerekiyor? İnşallah bu dersimizde onların üzerinde duracağız.
1: Evet.
2: Buyurun abi.
1: Hırs sebep-i haybettir ve illet ve zillettir. Ve mahrumiyet ve sefaleti getirir.
2: Evet, şimdi bu kelimeler üzerinde biraz duralım. Sahibim. Hırs sebebi haybettir. Haybet ne demek?
1: Kaybettirir.
2: Mahrum olmak bir şeydir. Mahrum bırakıyor. Neye bak şimdi diyelim hırs ettik. Neye hırs ettik? Herhangi bir şeye hırs ettik. Şu anda belki geniş yelpazeden bakacağımız zaman, geniş yelpazeden baksak, genelden özele doğru inecek olsak, dünyadaki en hırslı millet, aşağıda belki üstadlar örnek verecek, Yahudi milleti. Şu anda hali hazırda, zahirde Yahudi milleti bütün dünyayı ele geçirme gibi bir hedefi var. Ya da belli bir bölgedeki her şeyi ele geçirmek
1: dünyayı
2: gibi bir...
1: Dünyayı da diyebiliriz.
2: Ele evet. Geçirmek gibi bir amacı var.
1: Yani
2: bunu nasıl...
1: Küçük dairede orası gibi gözüküyor olabilir ama geniş dairede sanki bütün dünyayı kendileri yönetiyorlar, yönetmek istiyorlar. Böyle planları...
2: Yönetecekleri kişiler kim? İnsanlar. Yani biz bütün insanlığa hükmedelim hırsıyla hareket ediyorlar. Zahirde de galipler gibi görünüyorlar. Bombalarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla. Ama yönetmek istediği o rızka nail olmak istiyorlar. Yönetme rızkına nail olmak istiyorlar. Fakat tam aksile tokat yiyorlar mı?
1: Yiyorlar. Evet.
2: Dünyada şu anda kendi belki dininden olanlar ya da kendi dünya görüşünde olanlar bile fevç İslamiyet'e dönüyor mu?
1: Yani biz şöyle görüyoruz. Hani bakıyoruz ki evet artık işte orada bir Gazze'de bir katliam yapıyor. Orada sanki işte başarılı olmuş gibi gözüküyor. Orada işte insanlara çok ciddi zararları dokunuyor. Tabii insanlığa zararları dokunuyor. Ama o dediğiniz manada şimdi dünyada nasıl bir çağrışım yaptı bu olay?
2: Mazhar olmak istedikleri insanlara hükmetme rızkından tabir yerindeyse mahrum kalıyorlar. Hırs, bu hırsları tam aksine tokat yemelerine sebep oluyor. Bak ne diyor? Hırs sebebi heybettir. Mahrumiyet ediyor onlardan. Ve illet ve zillettir. Ve mahrumiyet ve sefalete getirir. Getirdi mi? Bütün dünyanın nazarında sefih bir duruma düşürdü mü onları?
1: Düşürdü evet.
2: Bütün dünyanın nazarında. Bütün dünyanın nazarında katil hükmüne düşürdü mü? Bütün dünyanın nazarında şu anda
3: İslam penceresinde olmayıp Yahudi veya başka bir tabii, dine tabi olanların hepsi döküldü mü
1: hatta şeye? Hatta İslam olmayanlar çok daha ciddi çok. Evet propaganda yaptılar yani.
3: Katil diyorlar mı?
1: Dediler evet. Yasaklar çıktı belki dünyanın birçok ülkesinde onlara karşı.
3: Evet protesto ediliyor mu?
1: Edildi evet.
3: Vesaire. Demek ki bakın gerçekten zillet ve sefalet ney? Hırs. Hırs. Aşırı hırs. Sebebi haybettir. Evet buyurun.
1: Evet her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milleti. Evet burada şimdi ondan bahsediyor. Evet. Her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hikme bir şahidi kat'ıdır.
3: Evet. Biraz önce söylediğimiz gibi.
1: Evet hırs zihayat aleminde en geniş bir daireden tut ta en cüz'i bir ferde kadar su'i tesirini gösterir. Tevekkülvari talep-i rızık ise bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir.
3: Tevekkülvari talep-i rızık ise bilakis medarı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir.
1: Hatta işte şu örneği de okuyalım. Buyurun. Onun üzerinden gidelim. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar tevekkülvari kanaatkarane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hayvanat ise hırs ile rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde zaf ve ac lisanı haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayri meşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir.
3: Bunun yine gündemle alakalı olarak en büyük örneğini, en güzelini Gazze'de görüyoruz. Şu anda acizlerini Gazze'deki kardeşlerimiz müthiş bir aciz içerisindekiler ve müthiş bir tevekkül içerisindekiler. Bütün dünya onlara rızık yetiştirmek için uğraşıyor.
1: Uğraşıyor mu? Evet evet evet.
3: Rızıklar tırlarla gidiyor.
1: Tırlarla evet gidiyor şimdi. Çok şükür elhamdülillah.
3: Bu bak acizleri, acizi fakrı en makbul bir şefaatleri oldu mu onların?
1: Evet.
3: Ha, demek ki Yahudi milletinin tam tersi. Yahudi milletinin de giderleri kesiliyor. Boykot ediyor herkes. Dünyada herkes ediyor bak. Hasarete uğradılar. Onların rızıkları kesiliyor.
1: Yani biz biraz önce de söyledik ya açık manada baktığımızda zahiren bakıyoruz ki evet bu Yahudi milleti orada çok ciddi bir belki de işte bir kazanç elde ettiğini görüyoruz işte savaşıyor güçlü olan taraf o. Ama oysa ki perdenin arka tarafında kaybedenler değil kazananlar değil kaybedenler oluyorlar.
3: Evet maalesef. Yani acizimizi Gazze'deki kardeşlerimiz acizlerini anladılar. Tevekkül ediyorlar. Değil mi? Dönüyoruz şeylerde. Allah'tan başka kimseden yardım dilemiyorlar.
1: Amen,
3: Rabbim
1: evet.
3: Bütün dünyadaki imkanları onlara okul seferber ediyor. Oluk oluk seferber ediyor. Tırlarla gönderiyor. Herkes oraya yardım etmek istiyor. Herkesin kalbinde Gazze. Herkes böyle dualarında Gazze.
1: Dualarında Gazze.
3: Bakın evet. Bütün Allah her şeyle bütün insanlığı oraya felç felç akıtmaya başladı. Diğerine, diğer tarafa güçlüymüş gibi görünen zahirde tarafa bakıyor. Herkesin laneti onların üzerinde. Herkes imanlı olan, İslamiyet'e dahil olan, olmayan herkes boykot edelim, boykot edelim.
1: Asıl işte onların can damarı olan işte o maddiyat ve para olan yerler kesildi.
3: Kesiliyor.
1: Şimdi. Evet.
3: Ve diğer tarafa gidiyor. Zahirde bunlar maddi cihetleri. Manevi alemine geçtiğimiz zaman manevi kazançlarını zaten paha biçilmez. Manevi rızıklar noktasında.
1: Şehit oluyorlar.
3: Paha biçilmez.
1: Biçilmez.
3: Yine Gazze'deki kardeşlerimizin İlahi Kelimetullah yayma kazana yapmış oldukları bu işteki cihatın alemi İslam, dünya alemindeki fevkileri milletin fevkileri İslamiyet'e dahil olmalarındaki rızıklandırılması. Allah ne kadar rızık.
1: Çok ciddi Müslümanlığı kabul eden insanlar dünyanın çok muhtelif yerlerinde Müslümanlığı kabul eden insanlar var. Evet.
3: Elhamdülillah.
1: Hiç şimdi, beklemediğimiz yerlerde.
3: Şimdi bu pencereden baktığımız zaman hırsla dünyaya saldırıp kendi dediklerini dünyaya yaptırmaya çalışan Yahudiler mi kazançlı yoksa kendi yerlerini korumak adına kutsal mekanı korumak adına canlarını feda edip evlerini evlerinin yıkılıp gidilmesine vesile olan bu savaşta kaybeden taraf acaba Gazze mi yoksa Yahudi milleti
1: elbette
3: mi diye
1: Yahudi milleti.
3: Baktığımız zaman zahirde bir şey yok gibi, hakikatta çok büyük kazançları var Gazze tarafının. Yani İslamiyet'in hırsla dünyaya sarılmayanın, hırsla buralar benim olacak demeyenin, hırsla bir şeyleri elde etmeye çalışmayanların.
1: İnşallah onlarda da o emellerine ulaşamayacaklar.
3: İnşallah ondan şüphemiz
1: hani
3: yok.
1: O işte o
3: Rabbim inşallah onlara o fırsatı da vermeyecek. Amin. Diye vermesin diye de dua edelim inşallah.
1: Amin inşallah. Hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesileyi rahmettir. Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayat-ı dünyeviye bağlanan Yahudi milleti pek çok zahmet ile kazandı. Burada zaten ciddi bir zahmet kazandı. Kendine faidesi az, yalnız hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir serveti riba ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, katıl ve ihanet gösteriyor ki hırs madeni zillet ve hasarettir.
3: Bir önce söylediklerimizin bir nevi özeti oldu.
1: Özet oldu, evet.
3: Gibi oldu. Allah razı olsun.
1: Yani bakın işte bu eserler yıllar önce telif edildi. Orada Yahudi milleti pek çok zahmet ile kazandı ve şu an pek çok zahmet ile kazanmaya çalışıyor. Kendine faidesi az, yalnız hazinedarlık ettiği gayrimeşru bir serveti riba ile bütün milletlerden yedikleri
3: yiyor,
1: şu an
3: evet.
1: Bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, katıl ve ihanet gösteriyor ki geçmişte de öyleydi, şimdi gelecekte de öyle oluyor. Hırs madeni zillet ve hasarettir. Hem haris bir insan her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakalar var ki el harisu haibun hasir darb-ı mesel hükmüne geçmiş, umumun nazarında bir hakkat-ı amme olarak kabul edilmiştir. Madem öyledir, eğer malı çok seversen hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et, ta çok gelsin.
3: Hırs ile değil, belki kanaat ile malı çok talep et, malı talep et, çok gelsin.
1: Evet.
3: Neye örnek veriyorum? Cırcır böceği, hani küçüklüğümüzde anlatırız, cırcır böceği ile karıncanın misalini. Değil mi?
1: Geçen bir yerde bir tasavvuf ehlinin şeyini dinlemiştim abi. İşte karıncaların çok hırs gösterdiklerinden ayak altında olduklarını,
3: evet,
1: arıların ise hırs göstermediklerini, baş tacı elde ettiklerini ve onların meyvelerini de insanlara Cenab-ı Hak verdiğini bu manada söylemişti. Baş tacı edildiklerini. Demek ki hırs
3: ile
1: çalışınca karınca gibi, ama hırs etmeden tevekkül edince de arı gibi.
3: Bu benim görevim. Arı diyor ki bu benim görevim, bal götüreceğim, yapacağım, Allah kime verirse versin. Ben görevimi yerine getiriyorum. Ve herkes evinde arı besliyor.
1: Evet.
3: Arı besliyor. Karınca diyor bir buğday tanesi de doyacağı halde dolduruyor. Belki çürüyüp gidiyor onlar orada. Bunlar benim hırs gösteriyor. Hiç kimse evinde karınca beslemiyor. Gelince kovuyor.
1: Kovuyor.
3: İlaç püskürtüyor oraya. Neden? Hırs sebebi hasarettir.
1: Hasarettir.
3: Neyi? Tevekkülle isteyeceğiz. Evet. Bunun örneğini ne veriyor? Tevekkülle ağaçları veriyor. Değil mi? Tevekkül, ağaç olduğu yerde tevekkül ediyor. Ya Rabbi ben o halimi görüyorsun.
1: Bir yere gidebiliyor mu ağaç? Yürüyebiliyor mu? Gezebiliyor mu? Dolaşabiliyor mu? Yok. Bildiğimiz toprak. Topraktan çamur. Çamurdan yiyor. Allah rızkını gönderiyor. Meyvelerine süt veriyor.
3: Ve daha çok yavru
1: daha oluyor. Çok daha yavru çok besliyor. Yavru
3: geliyor. Evet. Değil mi? Hırs ile hareket edenlere baktığımız zaman hayvanlarla şey yapalım, hayvanlar yiyeceklerini koşturuyorlar biraz. Bir koyunun taç çatlasa koyun olarak 2-3 tane bilemedin 4 tane yavrusu olurken bir elma ağacının dallarında
1: yüzlerce
3: elma
1: meyvesi
3: oluyor. Değil mi? Her yıl aynı şekilde geliyor. Hırs ile talep etmesen ayağına geliyor daha bereketli olarak.
1: Kaldı ki mesela Nazen'in yavrular da bu manada öyledir.
3: Evet.
1: Değil mi? Onlar da hırs göstermiyorlar ama annelerinin şefkatinden istifade ediyorlar. Onlar da hırs göstermiyorlar ama annelerinin şefkatinden istifade ediyorlar ve ayaklarına, ağızlarına kadar o latif gıdalar geliyor.

0: Dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kafidir. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler lütuftur. İkinci adam güya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecburmuş gibi mağrurane der ki bana en yukarı iskemleyi vermeli. O hırs ile girer, gözünü yukarı mevkilere diker, onlara gitmek ister. Fakat divanhane sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur. Ona teşekkür lazımken teşekküre bedel kalbinden kızıyor. Teşekkür değil, bilakis hane sahibini tenkit ediyor. Hane sahibi de ondan istisgal ediyor. Birinci adam mütevazi hane giriyor, en aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor. Onun o kanaati divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Daha yukarı iskemleye buyurun der. O da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir, memnuniyeti tezahüt eder. İşte dünya bir divanhane-i rahmandır, zemin yüzü bir sofra-i rahmettir, derecat-ı erzak ve merati-i nimet dahi iskemleler hükmündedir.
1: Çok güzel bir örnek, çok güzel bir örnek.
0: Bunu herkes hayatında müşahede etmiştir.
1: Hakikat anlayabilmek için örnekleri, misalleri iyi anlamak lazım. Değil mi? Üstadları çok güzel bir örnek veriyor. İki adam gidiyorlar bir yere. Bir tanesi diyor ki ya bu soğuktayız, dışarıdayız. İçeri girsek bize kafi, şu soğuktan kurtulalım. Biri de diyor ki ya koca padişah, koca divanhane sahibi. Yani dışarıdan kurtarmak nedir? Güzel de bir sofra kurması lazım bize. Hatta bizi dışarıdan misafir geldik, dışarıdan geldik. Bizi şöyle güzel de bir odada
0: yedirsin, koyması lazım. En güzel yerde oturtsun, en yukarıya buyur etsin.
1: İçeri girip ona göre hareket etmeye başlıyor. Öbürü de ona göre girip hemen köşeye kıvrılıyor. Divanhane sahibi, yani tabirinse hayırdır? Sen eve girdin, birdenbire ileri doğru gidiyorsun. Sofra baş köşeye geçmeye çalışıyorsun. Deyip onu tard edecek. Geri git. Tabirinse aşağı git, haddini bil. Köşeye sıkışan diyecek ya, hele gel bakayım sen ne yapıyorsun orada? Niye orada duruyorsun? İleri gelsene, öne gel. Niye oraya gelmişsin, kapının ağzında duruyorsun gibi.
0: O tevekkülü, o acziyeti... Evet. Divan bak, sahibinin hoşuna gidiyor.
1: Yani bize verirse verir, vermese yapacak bir şey yok. Biz Allah razı olsun içeri almış, daha ne isteyelim diyor. Ne diyor? İşte dünya bir divanhaneyi rahmandır. Dünya bir divanhaneyi rahmandır. Zemin yüzü bir sofrayı rahmettir. Derecat-ı erzak ve merati-i nimet dahi iskemleler hükmündedir. Allah herkesin rızkını farklı farklı veriyor. Kimisini patron yapıyor, kimisini işçi modunda getiriyor. Aynı o eve girdiği zaman ben niye patron değilim? Patron olmam
0: yani
1: lazım.
0: İnsanlar böyle mi düşünüyorlar?
1: Düşünseler.
0: Ben dünyaya geldim, o zaman Allah beni dünyaya getirdi, beni patron yapsın.
1: Evet.
0: Ben çok zengin olayım, ben çok malım mülküm olsun.
1: Kıyaslıyor, duyuyoruz. Diyor benim ondan farkım ne? Allah niye ona çok vermiş de bana az veriyor?
0: Bana vermemiş.
1: Yani veya adam diyor işte ya hocam görmüyor musun işte hani biraz önce Yahudilerden bahsettik. Yahudi millet adamların Allah'a isyanı çok şuyu yok. Onlara veriyor bolca rızkı. Bizim suçumuz ne? Ya da işte adam namaz kılmıyor, ona şöyle yapıyor rızkı çok. Bize niye vermiyor? Divanhane sahibi o.
0: Malikin mülkü yetasarrafı fümkün keyfe yaşa.
1: Şimdi böyle düşünürsek nasıl rahat ediyoruz? Yani önemli olan şu dünyadaki en büyük nimet huzur ve mutluluk nimeti. Yani bir adam çok para kazanıyor, sebep mutlu olayım, huzurlu olayım.
0: Bunu parada arıyoruz.
1: Bunu orada arıyorum. Oysa asıl amaç dünyada mutlu ve huzurlu bir, herkes bunun peşinde. Mutlu ve huzurlu bir hayatın peşinde. Herkes farklı yönlerde arıyor ama bunu arıyor. Kimisi Kur'an okumada arıyor, kimisi zikir çekmede arıyor, kimi para kazanmakta arıyor, bir yerde arıyor. Ama herkes huzur ve mutluluğu arıyor. Asıl huzur ve mutluluk hırs göstermemek, tevekkül etmek, tevekkül vari hayat getirmek. Ya Allah bizi bu dünyaya gönderdiyse... Çeşitli şekilde de bizi rızıklandıracak ve bunu ayetiyle de söylemiş, rızkımızı vereceğine dahil, kefil tabiyse kefil tayin etmiş kendisini, rızkı vereceğine dahil. Ben neyin peşindeyim? Bu divanhane sahibi o, ona bu makamı vermiş, bana da bu makamı vermiş, onu öyle şereflendirmiş, beni de böyle şereflendirmiş. Mal mülk sahibi onun, mal mülk benim değil ki diye düşünsek rahat ediyoruz.
0: Dar çerçevede baktığımız zaman mesela mülkün sahibi siz mülkünüzde istediğiniz gibi, evinizde istediğiniz gibi tasarruf edebiliyor musunuz? Evin istediğin gibi şeklini değiştirebilirsin, içini dışını değiştirebilirsin, yerlerini değiştirebilirsin. Yani mülkün sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder.
1: Evet, evet.
0: Cenab-ı Hak da mülkün

0: Sahibi istediği gibi tasarruf eder.
1: Böyle düşünmek huzur ve mutluluk veriyor. Yani biz böyle düşünmek zorunda mıyız? Mecburiyetindeyiz. Huzur ve mutluluk istiyorsak zorundayız, mecburiyetindeyiz. Huzursuzluk istiyorum.
0: Zaten şöyle olmuyor mu? Hırs ile kendimizi bu dünyaya veriyoruz. Çalışıyoruz. Darb-ı mesel olmuştur belki de bu. Sağlığımızı kaybediyoruz. Para kazanmak için o paraları kazanıyoruz. Daha sonra o sağlığımızı düzeltmek için bu sefer o kazandığımız paraları geri oraya harcıyoruz.
1: İade edip gidiyoruz. Evet. Dünyadan aldığımız dünyayı iade edip geri gidiyoruz. İşte şurası önemli. Bir daha okuyayım. Devam edelim abi. İşte dünya bir divanhane-i rahma, bir de Rahman cihetiyle bakıyor. Dünya da böyle. Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu her şey bizim için bir merhamet vesile. Allah'ın merhametiyle bizi şereflendiriyor. Rahmandır. Zemin yüzü bir sofrayı rahmettir. Derecat rızık, rızıklardaki o dereceler ise merati bir nimet dahi iskemleler hükmündedir. Hem en cüz'i işlerde de herkes hırsın sui tesirini hissedebilir. Nasıl? Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit hırs ile ilhah eden dilenciden istilkal edip vermemek, diğer sakin dilenciye merhamet edip vermek herkes kalbinde hisseder. Doğru mu?
0: Bunu da herkes müşahede etmiştir, görmüştür kendi hayatında. Böyle senden ısrarla isteyene vermek istemezsin. Ama istemeyen böyle bir kişi bir köşede bir çare durana da yardım etmek istersin. Bu insanın tabiatında var.
1: İhtiyacı olan istemez diyorum. Asıl ihtiyacı olan utanır, istemez.
0: Utanır, belki de evet.
1: Diye düşünür, ona meylediyoruz. Niye? Aczini gösteriyor, hırs göstermiyor, tevekkül ediyor vesaire. Buyurun abi.
0: Hırsla alakalı birkaç daha örnek gelecek. Onları da okuyalım. İnşallah dersimizin sonuna geldik. Hem mesela gecede uykun kaçmış, sen yatmak istesen, lakayt kalsan uykun gelebilir. Eğer hırs ile uyku istesen, aman yatayım dersen bütün uykunu kaçırırsın. Hırsın çok güzel örneklerinden bir tanesidir. Evet. Hem mesela mühim bir netice için birisini hırs ile beklersin, aman gelmedi deyip en nihayet hırs senin sabrını tüketip kalkar gidersin. Bir dakika sonra o adam gelir fakat beklediğin o mühim netice bozulur. Bazen otobüs beklersin böyle saatlerce gelmedi deyip tam ayrılırken bakarsın otobüs gelmiş olur. Binemezsin gider. Şu hadisatın sırrı şudur ki nasıl ki bir ekmeğin vücudu tarla, harman, değirmen, fırına terettüp eder, öyle de tertip eşyada bir teenni hikmet vardır. Hırs sebebiyle teenniyle hareket etmediği için o tertipli eşyadaki manevi basamakları rahat etmez. Ya atlar düşer veyahut bir basamağı noslan bırakır, maksada çıkamaz. İşte ey derdi maişetle sersem olmuş ve hırsı dünya ile sarhoş olmuş kardeşler. Hırs bu kadar muzır ve belalı bir şey olduğu halde nasıl hırs yolunda her zilleti irtikap ve haram helal demeyip her malı kabul ve hayat uhreviye lazım çok şeyleri feda ediyorsunuz. Hatta Erkan-ı İslamiye'nin mühim bir rüknü olan zekatı hırs yolunda terk ediyorsunuz. Halbuki zekat her şahıs için sebebi bereket ve dafi beliyattır. Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak. Ya lüzumsuz yerlere verecektir ya bir musibet gelip alacaktır. Evet. Çok güzel özetledi Kıymet Hoca.
1: Allah razı olsun.
0: Dersimizin sonuna geldik. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak okumayı, okuduklarımızdan hissedar olmayı, hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin.
1: Amin.
0: Rabbi Rahimimiz inşallah. Cenab-ı Hak dünyanın muhtelif yerlerindeki belalara düçar olmuş kardeşlerimize yardım etsin.
1: Amin.
0: Özellikle bu Yahudi milletini Cenab-ı Hak Kahhar ismiyle kahr perişan eylesin.
1: Amin.
0: İnşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

surları yıkmak isterim. Aldanıp da sakın kal deme bana. Taşları eriten hararetimle kanımı arıtan dağlara çıkıp hasretim uyuyan maharetimle gideyim şiirin topraklarına. Sen ey yaprakları ipek dokuyan, kalırsam incinir çiğ taneleri, acı acı kişner yaşlı küheylan, yağmura müptela eleğim sağma, yolları kuşatan tebessümünü görse de bulamaz dizinde derman. Kalırsam değişir gecenin tadı, ıtır kanadından talih kuşunun arza emri vaki süzülür zaman. Kömür saçlarına tutunan kalbim kahve gözlerinde giyer kefeni, imrenir yepyeni bir zindan bile, en güzel hücremde saklarım seni. Rengarenk bir damla usare olup sessizce içine akmak isterim. Tuttuğun aynada birden kaybolup yıllarca yüzüne bakmak isterim. Şehirde tükenen sihri bul deme, kuru de, çürü de.

0: Gönlümüzden
1: 91.0
0: gönlünüze
1: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
8: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
9: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde
2: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım
1: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

0: 91.0 Allahümme salli ala
1: Muhammed. Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
7: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
8: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
9: Mü'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar. Mü'minun 93:98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma. Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

Varlığın sırları saklı senden benden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasından dedikodu. Bir indim perde ne sen kalırsın ne ben. Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz. İki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende, er geç baş başa verecek değil miyiz? Sevgili, bir başka güzelsin bugün. Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günü süslenir. Seninse bayramları süslüyor yüzün. Sevgilim, ömrü derdim gibi bitmeyesi. Bu sabah bütün cömertliği üstündeydi. Şöyle bir göz atıverdi geçip giderken. İyilik yap, denize at mı demek istedi? Gül yanaklı sevgiliyi saramaz insan. Yüreğine diken batmadan, vurulmadan. Kim bir güzelin saçına dokunabilmiş? Tarak gibi diş diş, didik didik olmadan. Gönül, her an sevdiğinin kapısında ol. Her istediğini onda ara, onda bul. Aşk tavlasında hileye kaçma kalleşçe. Canını koy ortaya, soyulursan soyul. Dostunu erkekçe seven kişi, pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan kaçanların masal anlatmaktır bütün iş. İnciyi isteyen dalgıç olacak. Var yoku dosta verip dalacak. Nefesi avucunda, canı göğsünde, ayağı baş olacak, başı ayak. Ey güzel, sen ki bana derdi derman edensin. Şimdi çekil önümden diye ferman edensin. Senin yüzün canımın kıblesi olmuş bir kez. Ne yapsın? Kıble mi değiştirsin bu can? Ne dersin? Yüzümde pırıl pırıl sevinç gördüğün gün, nice konakları yıkılmıştır gönlümün. Dalgıçsan gözlerimin denizine dal, bak. Dibinde mahzun bir deniz kızı görürsün. Uğrunda dertlere düştüğüm sevgili, bir başkasına tutulmuş, o da dertli. Derdimin dermanı kendi derdinde. Hekim hasta olunca kime gitmeli? Babam, benim halimden haber sorarsan, bir çift sözüm var sana yürekten. Sevginle gireceğim toprağa, sevginle çıkacağım topraktan. Yüreğim, kimselerden ihsan dileme. Bu amansız felekten aman dileme. Bil ki derman aradıkça artar derdin. Derdinle haldaş ol, derman dileme.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
و اول الكلام في الاخره و في القبر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, İslam ordusu Huneyn Vadisi'nde, düşman ordusunun kuşatması altında, dünden bugüne ilk defa 10.000'in üzerinde bir ordu halindeydi müminler. İçlerinden bazıları bu ordu yenilmez, bu dev ordu diyordu. Ama Huneyn Vadisi'ne girdiklerinde düşmanın tuzağına düşüyorlar ve ablukada kalıyorlardı. Panik ve kaçışlar sanki bir çıkış yolu gibi gözüküyordu. Ama Allah'ın Resulü oradaydı. Ordusunun başındaydı. Evet, İslam ordusu neredeyse bozguna uğramıştı ama o tek başına beyaz katırının üzerinde düşman ordusuna doğru ilerliyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e ne kadar doğru söylüyordu. Bunu bütün varlığında duyarak söylüyordu. İşler ancak Allah'ın elindedir. Muhammed'in elinde bir şey yoktur. Bugün savaş onun aleyhinde ise yarın muhakkak onun lehinde olacaktır diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gür sesli Hazreti Abbas amcası dağılan ordunun toparlanması için çağrıda bulunuyordu. Kısa bir süre önce dağılan, kaçışan ordu Hazreti Abbas Efendimiz'in sesini duyunca sanki şok tesiriyle kendilerine geliyorlar ve Allah'ın Resulü'nün bulunduğu noktaya dalga dalga akıyorlardı. Artık İslam ordusu Peygamber Efendimiz'in çevresinde halkalanıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyaz katırından iniyor ve dua ediyordu. Ey Allah'ım, bize yardımını indir. Ey Allah'ım, ben senden vaadini yerine getirmeni istiyorum. Bizi muzaffer eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra yerden bir avuç toprak aldı ve düşman üzerine savurdu. Toprağı savururken de yüzleri kara olsun. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki onlar bozguna uğradılar buyurdu. Bu bir muştuydu, bu bir müjdeydi. İslam ordusu düşman üzerine akın akın geliyordu. Saldırı üstüne saldırı yapıyorlardı. Düşman ordusu sarsılıyor, şaşırıyor ve savruluyordu. Şimdi tam bir panik içine girmişlerdi. Müşrik ordusunun birlikleri dağılırken kimi Taif'e, kimi Eftas'a, kimi de dağlara, vadilere kaçıyorlardı. Böylece bir anda başlayan savaş sanki yine bir anda bitiyordu. Huneyn savaşı bitiyordu. 20.000 kişilik müşrik ordusu kısa zamanda hallaç pamuğu gibi dağılıyordu. Huneyn Vadisi'nde İslam ordusundan başka kimse kalmamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vadiyi dolaşıyordu. Öldürülmüş bir kadın cesedi gördü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son derece üzüldüler. Oysa Peygamber Efendimiz kadınların, çocukların öldürülemeyeceğini defalarca beyan buyurmuştu. Emrini bir kez daha beyan etti. Dikkat edin, çocukları öldürmeyin buyurdu. İslam'a yeni girmiş olanlardan bazıları fakat onlar müşrik deyince Resulullah Efendimiz sizin iyileriniz de müşrik çocukları değil miydi? Allah'a yemin ederim ki her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Bu o dilleninceye kadar devam eder. Annesi babası onu ya Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır buyurdu. Huneyn savaşı bitmişti ama bu savaşın ilk etabında müminlerin durumu son derece üzücüydü. Onlar bugüne kadar hiçbir savaşta Peygamber Efendimiz'i yalnız bırakmamışlardı. Bu denli büyük bir bozgun yaşamamışlardı. Bir de Huneyn gününde 10.000'in üzerinde büyük bir ordu halindeydiler. Böyle bir durumda bozgun yaşamak daha bir acıydı, daha bir eziciydi. Bu nedenle pek çok sahabe-i kiramda derin bir mahcubiyet vardı. Büyük bir utancın içindeydiler. Resul-i Ekrem Efendimizin gül yüzüne, baldan tatlı gözlerine bakamıyorlardı. Sahabe-i kiramdan Ümmü Süleym: "Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Sana biat edip Müslüman olmuş şu topluluk seni savaşta yalnız bırakıp kaçtılar. Ey Allah'ın Resulü, onları bağışlama. Müslüman olduklarını söyleyen şu Kureyşlilerin suçlarını affetme. Şu müşriklerin öldürüldüğü gibi onların da öldürülmesi emrini ver. Çünkü onlar bunu fazlasıyla hak ettiler," diyordu. Ümmü Süleym bunları söylerken Allah'ın Resulüne ilişkin o derin ezikliği yaşayarak söylüyordu. Böylesine büyük bir suçun bağışlanmaması gerektiğini düşünüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş meydanının ortasında bir avuç müminle yapayalnız bırakılmıştı. Ölümcül bir konumda bırakılmıştı. Öldürülmesi an meselesiydi. Bundan daha büyük bir gaflet, suç olabilir miydi? Bunu yapanlar bedellerini ödemeliydi. Bunu yapanların yanına kar kalmamalıydı. Peygamber Efendimiz Ümmü Süleym'in kalbinden alev ve dökülen cümleleri tebessümle dinliyordu. Sonra Femi Saadetlerinden şu cümleler dökülüyordu: "Ey Ümmü Süleym, Allah'ın affı çok geniştir. Gücün yeterse iyilik et," buyuruyordu. Ama Ümmü Süleym'in yangın yüreği soğumuyor, tekrar aynı manayı dillendiriyordu. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz sükut ediyordu. Ümmü Süleym üçüncü kez onların cezalandırılmasını istiyordu. Allah'ın Resulü ise tebessüm içre bir sükut halindeydi. Savaştan kaçanlara, kaçıp da orduya dönmeyenlere olumsuz bir tavrı olmuyordu. Onlara ne gülümsemesini esirgiyordu, ne de onlara olumsuz bir kelam ediyordu. O bir savrulmaydı, geldi ve geçti. O bir fasıldı, geliyor ve geçiyordu. Peygamber Efendimizin aynı zaman diliminde hem savaş peygamberi olduğu, hem rahmet peygamberi olduğu berrak bir şekilde ortaya çıkıyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını dikkatle okuduğumuzda o sevgilinin Allah'tan gayri hiçbir şeyden korkmadığını çok açık bir şekilde görüyorduk. Resul-i Ekrem Efendimiz zirve boyutlarında hayatın ve ölümün sahibinin Rahman-ı Rahim olduğunu biliyordu. Hayat bahşeden de hayatı sonlandıran da Rabb-i Rahim'di. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hakkal yakın boyutlarında biliyordu. Doğal olarak ölümden çekinme, ölümden korkma halleri onun için söz konusu edilemezdi. Hicret yolculuğundaydılar. Sadı Gari Yari ile beraberdiler. Sıddık olan Ebu Bekir Efendimizle beraberdi. Sevr mağarasına gelmişlerdi. Mağaraya tedbir sadedinde girmişlerdi. Mekke müşrikleri ise peşindeydiler. Mağaranın ağzına kadar gelmişlerdi. Mağarayı kontrol etseler o iki sevgiliyi göreceklerdi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz yüksek bir telaşın içindeydi. Kaygısı Allah'ın Resulüne bir şey olursa diyeydi. Bütün telaşı sevgili içindi. Peygamber Efendimiz Sad-ı Gari Yarına bakınca ondaki ileri boyutta olan telaşı, kaygıyı görüyordu. O doyumsuz tebessümüyle sadık yararına "Mahzun olma, Allah bizimle beraberdir," buyuruyordu. Ölümün eşiğindeydiler. Müşriklerin kurşun gözleri bir görürse kurşun misali üzerlerine fırlayacaklardı. Ölüm anaforundaydılar. Ama alemlere rahmet olanda tam bir doğallık ve tabiilik vardı. Telaştan eser yoktu. Sanki olup bitenler başkaları içindi de o sadece temaşa ediyordu. Bir tatlı doğallık içinde temaşa ediyordu. Yine hicret yolundaydılar. Sahraların, çöllerin aslanı tozu dumana katarak geliyordu. Gelen Süraka'ydı. Sevgililerin izini süre süre geliyordu. Bir hayli yaklaşmıştı. Cins Arap atının üzerinde tam bir heybet timsaliydi. Fırtına gibi geliyordu. Belliydi korkusuz bir adamdı, kararlı bir adamdı. Başlarına ödüller konmuş bu iki sevgiliyi yakalayacak ve ödüllerin sahibi olacaktı. Hazreti Ebubekir Efendimiz Peygamber Efendimizin çevresinde kartal gibi dönüyordu. Ama gelense daha bir yaklaşıyordu. Hazreti Ebubekir Efendimiz gelen var, çok yaklaştı ya Resulallah diyordu. Sevgili ise arkasına dahi dönüp bakmıyordu. Gelen süreka değil, bir ordu olsa dahi ne değişirdi? İşte Huneyn. Şimdi sevgili Huneyn savaş meydanındaydı, yalnızdı. 20 bin kişilik dev bir ordu tarafından kuşatılmıştı. Beyaz katırın üzerinde bu dev ordunun üzerine yürüyordu. Femi saadetlerinden dökülen manalar asıldı. Ey Allah'ım, bize yardımını indir. Ey Allah'ım, ben senden vaadini yerine getirmeni istiyorum. Bizi muzaffer eyle. Rahman-ı Rahim'e yöneliyordu. O kuluna çok düşkündü. Hele sevgilisine kıyamazdı. Şimdi sevgili yardım diyordu. Vaadin diyordu. Muzaffer eyle diyordu. Rahman-ı Rahim ya yeryüzü ordularını seferber ederdi, ya gökyüzü ordularını seferber ederdi, ya da melekut alemini seferber ederdi. Huneyn'de yaşanan da oydu. Bir an bozgun vardı, hemen sonrasında zafer vardı. Kullarını şaşırtan bir tablo yaşanıyordu. Süreka heybet heybet gelirken cins Arap atı olduğu gibi kumlara batıyordu. Heybet aziyete dönüşüveriyordu. Huneyn savaşının kızgın anlarıydı. Müslümanlar bozgun yaşıyordu. Şeybe bunu fırsat biliyordu. Şeybe'nin babası ve akrabaları Uhud'da öldürülmüştü. Şimdi tam intikam zamanıydı. Peygamberin çevresinde bir avuç insan vardı. Sessiz ve sinsice geliyordu Şeybe. Hançeriyle Allah'ın Resulü'nün işini bitirecekti. Ortam en uygun bir ortamdı. Herkesin can derdine düştüğü bir zamandı. Şeybe iyice yaklaştı. Peygamber Efendimiz'i aramak kalmıştı. Hançerini çıkartıyordu. Artık muradına eriyordu. Bir de ne görsün, aman Allah'ım, önünde ateş dalgaları. Üzerine geliyordu. Şeybe suretle kendini geriye atabildi. Kendi kendine, vallahi bu adam korunuyor diyordu. Şeybe biraz geri çekilmişti. Bir sesle irkildi. Ey Şeybe, yaklaş bana buyurdu. Tebessüm edense sevgiliydi. Sonra Allah'ım şeytanı bundan uzak eyle diye dua etti. Şimdi Şeybe İslam ordusunun bir nefer olarak savaşıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri seher vakitlerinde Allahu Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
2: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerimi bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

0: Âl-i İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası.
1: Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destigir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi. Cemali Mustafa hayranıyım.

buğyi vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaşi olur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, Cemali Mustafa hayranıyım. Cemali Mustafa hayranıyım.

Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo. Davet Radyo.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden
2: ey kerem sahibi yüce peygamber
1: Davet Radyo.
2: Vakit tamam diye gelince haber, bilinmez diyara başlar bir sefer. Bunca ağır yükle bilmem ne derim, o gün senden başka kime giderim? Müntekim ismiyle Rabbim tecelli ederse bizlere sensin teselli. Şefaat kânisin özünden belli. Arz et halimizi ulu Allah'a, güçlük mü var canım sen gibi şaha? Bu yalın gerçeği bilenler bilir, senin ilmin levh-u kalemden gelir. Kereminden dünya ahiret feyz alır, müştakız feyzine ya Resulallah. Arınsın ruhumuz sun şey'en lillah. Kesme ümidini, gel etme ahva. İşlemiş olsan da bir nice günah, affeder hepsini, gafurdur Allah. El aç dergahına seherde erken, ürpersin vicdanın dua ederken. Huzuruna boyun büküp gelince, coşturur deryayı rahmeti bence. Rabbim o rahmeti taksim edince, günahlara göre taksim yapılır, en çok payı ondan asiler alır. Düşündükçe artar, coşar imanım. İsmini anarken ürperir canım. Ey rahmeti sonsuz olan sultanım, n'olur ümidimi çıkarma boşa, beni amelimle koyma baş başa. Huzuruna elim bomboş giden de, her yandan korkular hücum eden de, dayanacak takat ne gezer bende? Lütuf senin, kerem senin, suç benim. N'olur Rabbim günahımdan geç beni. Esen yeller selamımı götürsün, kıble yeli nur kokunu getirsin, onulmaz dertlere derman yetirsin. İzin ver Allah'ım bulutlar alsın, her an Habibine salavat yağsın. Seher yeli dalı dala kattıkça, sorgun yaprağını kımıldattıkça, boz deveyi süren nara attıkça, selam olsun bizden Resulullah'a, son buldu kasidem şükür Allah'a.

Olmuyor kardeşim, olmuyor. Şair olmak çok zormuş inandım. Yakışmaz bize yenik düşmek derdin ona da. Ama veya oysa yenildim işte. Hem de en onulmaz biçimde. Başım dik değil insanlar arasında. Ne yüreğim kavi, ne ayağım seyirtken. Ne özlemim kaldı, ne özlediğim. Tükendim, bittim anlayacağım. Bıktım hayatı beceriksizce yaşamaktan. Beylik sloganlardan, mürai merhabalardan. Ne dava haramisi, ne entelektüel sanat çığırtkanı, ne ütopya devşirmeni. Hepsi insan olabilmek içindi çabamın veya insan kalabilmek için. Gidiyorum. Yüreğimde pörsümüş bir yığın hüzün. Yarına taşıyamadığım mavilikler. Didiklenmiş sevdam ve insanlık onurumla. Gidiyorum, kördüğüm iklimlerin gri öpüşlerinden, şaşı bakışlarından, sahte gülücüklerden, yalan tevazulardan, hesaplardan kaçarak uzağa, uzaklara, kendime dönüyorum. Gidiyorum, şimdilik. Ellerimde rengarenk bulut harmanı, örtülmemiş yüz hatlarımla, alın çizgilerimin en soylu isyanıyla. Sen yaşamana bak, şöhret ve para taşlarıyla öğüt yüz akını. İdiş et bakarını, insanlar da vurulur mihenge. Son gülen iyi güler, unutma. Gidiyorum, vaveyla istemem arkamdan. Ne alkış ne kargış, yenilmek bize yakışmaz. Bil gene de. Karanlığa akça sözüm, karaya ak yüreğim olsun istedim. Olmadı, yapamadım. Yenildim işte. Gidiyorum. Hoşça kal. Hoşça kal.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah'tan korksaydı melek olurdu. Sadi Şirazi.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Deccali de elbet bir gün öldürür. Ey rahmeti alem, risaleten nur. Ey rahmeti alem, risaleten nur.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Sen ki fıtratımı güzellikle tasvir eyleyip terbiye edersin. İyiliklerimin hepsi senin izninledir. Sen ki yoldan sapmışlara rahmetinle yol gösterirsin. Her şeyin dizgini senin elindedir. Sen ki çaresizlerin ağlayışlarına kereminle yetişirsin. Çarelerin hepsi senin yanındadır. Sen ki en sevgilin aleyhissalatu vesselam dudağından hitap edersin. En güzel terbiye senin terbiyen. Senin terbiye, senin terbiye. Rabbi sensin alemlerin. Rahman sensin. Rahim sensin. Günün sahibisin. Yalnız sana kul olmak için, yalnız senden yardım dilerim. Sen ki Hacer'in Rabbisin. Çölde sensiz kaldım. Hacer gibi koşup koşup da bulayım seni. Bulayım seni, bulayım seni. Sen ki Eyyub'un aleyhisselam Rabbisin. Dertler içinde çaresiz kaldım. Derdimi derman bilip de anayım seni. Anayım seni, anayım seni. Sen ki İbrahim'in aleyhisselam Rabbisin. Şimdi ateşe atıldım. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi serinletip de geleyim sana, geleyim sana, geleyim sana. Sen ki Yusuf'un aleyhisselam Rabbisin. Züleyha'ya çoktan aldandım. Yusuf aleyhisselam gibi kuyulardan çıkıp da varayım sana, da varayım sana, da varayım sana. Sen ki Muhammed'in aleyhisselatu vesselam Rabbisin. En çok onu sevdim. Onun sevdiği gibi sevip seni. Mahbub olayım sana.
2: 91.0

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere anlatacağımız, okuyacağımız ilk isim El-Metin Celle Celaluhu ismi mübarekidir. El-Metin son derece güçlü, sağlam ve kuvvetli olan, kuvveti azalıp gevşemeyen, çok dayanıklı olan demektir. Zariyat Suresi. Şüphesiz Allah'ın kendisi rızık verendir. Metindir. Kuvvet sahibi olandır. Aziz kardeşlerim, El-Metin ismi, Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini ve saltanatındaki sonsuz gücü anlatır. Evrendeki, kainattaki icraatlarının hiçbirisinin ona yorgunluk ve külfet getirmediği, o yüceler yücesi olan Rabbimizin gücünü anlatır. Rızık bekleyen milyarlarca yaratığa zamanında ulaşır rızıkları. İhtiyaç içindekinin ihtiyacı görülür. Her birinin amel defteri ayrı ayrı tutulur ve kainattaki o muhteşem düzen, bir saatin çarkları, çarkların dişlileri gibi birbirine bağlı döner ve durur. Bu işlerin hiçbiri El-Metin olan Allah Celle Celaluhu'ya ağır ve zor gelmez. Kainatta cereyan eden bütün olayları, mevsimler, aylar, yıllar birbirini gayet büyük bir intizamla takip eder. Ol emrini almış olanlar dünya sahnesinde boy gösterir. Vazifesini tamamlayınca da o yüce kudretin emriyle ebedler alemine doğru yürür. Hiçbir şey onun gücüne, kuvvetine karşı koyamaz. Onun saltanatına sığınmaktan başka güvenli bir yol yoktur. O Celle Celaluhu müminleri her türlü sıkıntıdan, beladan kurtaracak yegane dost ve en büyük kuvvet sahibidir. Hazreti Nuh aleyhisselam, tufan başlayıp kendisine iman eden müminlerle birlikte gemiye bindiğinde, oğlunun inkar edişindeki ısrarı yumuşatmak ve bir baba sevgisi ve ruh inciliğiyle yavrusunun ebedi hayatını kurtarmak gayesiyle onun gemiye binmesini istemiş, oğluna adeta yalvarmıştı. Hud Suresi. Gemi içindekilerle birlikte dağlar gibi dalgalar arasında akıp gidiyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna bağırdı. Yavrucuğum gel, bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma. O dedi ki, beni sudan koruyacak bir dağa çıkacağım. Nuh da, bugün Allah'ın merhamet ettiğinden başkasını, Allah'ın bu emrinden koruyacak kimse yoktur, dedi. Derken dalga aralarına giriverdi. O da boğulanlardan oldu. O El-Metin'dir Celle Celaluhu. Son derece güçlü olandır. Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de suyunu tut buyurarak yerlere, göklere hükmeden
hükümdarlar hükümdarı, güç ve kuvvet sahibi, el-Metin olan O'dur. Zümer Suresi. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer kıyamet günü O'nun avucunda, tasarrufundadır. Gökler de kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir. Seni tanımaya, seni anlamaya, seni öğrenmeye ve sana kul olmaya koşuyoruz ya Rab. Bizi seni tanıyıp bilenlerden eyle. Bilmek, sevmek ve bildiklerimizi uygulamak istiyoruz. Bize uygulama şuuru nasip eyle. İlim, aşk ve istikamet şiarımız olsun. Bizi bilenlerden, bilip de sevenlerden, her emrini severek yerine getirenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim'inde pek çok yerde namazı kılın, zekatı verin buyuruyorsun. Bizleri namazlarını sevgiyle eda edenlerden ve senin için veren el olanlardan eyle. Sevgiyle kıldığımız namazlarımızı miraç, bir secde anımızı da sana vuslat eyle.

El-Veli Celle Celaluhu. El-Veli seven, yardım eden, gerçek ve yegane dost, yardımcı olan, kainatın ve bütün mahlukatın işlerini yürüten, sevk ve idare eden demektir. Bakara Suresi. Bilmez misin ki hakikaten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Hepsi O'nundur. Size de Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Aziz kardeşlerim, dost ismi üzerinde sıkı sıkıya düşünelim. İlk etapta tutunabileceğimiz kuvvetli ve sıcak bir el gelir aklımıza. Öyle bir dostum olmalı ki deriz kendi kendimize, hayat yolunda zorlandığımız an onun eline uzanabilmeliyim ve dostumun elleri sıkıca sevgiyle tutulabilmeli elimi. Her zorlukta onu yanımızda bulabilmeliyiz. Onun varlığını yanı başımızda hissedince güven dolmalıyız hayata karşı. O dost bizi asla terk etmemeli. O dost bize öyle sevgiyle bakabilmeli ki eksiğimizle, yanlışımızla, bütün acziyetimizle kucaklayabilmeli ve en ufak bir hatamızda ellerimizi bırakmamalı. Bizi bırakıp terk edip gitmemeli. Bizi olduğumuz gibi sevebilmeli deriz. Öyle bir dost olmalı ki ondan güç alabilmeliyiz. Güvenmeliyiz ona. Onun gücü çok büyük olmalı ki aciz kaldığımız her noktada güç ve kuvvet kaynağı olmalı. O dostun hayatımızın sadece bir bölümünde değil, ol emrinden öl emrine kadar bütün hayat çizgimizde yanımızda olduğunu hissetmeliyiz. Ve öyle bir dostumuz olmalı ki bizi sevmeli, onun bizi sevdiğini, ne yaparsa bizi sevdiği ve iyiliğimizi istediği için yaptığını bilmeliyiz diye düşünürüz. Ve bu sevgi bizi adam edebilmeli diye düşünürüz. Öyle büyük, öyle kudret sahibi, öyle muhteşem, öyle sevgi dolu bir dostumuz var ki o dostumuza yakışmalıyız diyebilmeliyiz. O bizi seviyor. Öyleyse biz de adam olmalı ve onu sevebilmeliyiz demeliyiz. Bu dostu aramak, bu dostu bulmaktır gerçek yaşamın ve hayatın tadı. İşte bu arayış da fıtratımıza adeta kodlanmıştır. Hep güzele, güzelliklere ulaşmaya çalışan bir yaratılış şekli verilmiş bize. Ömür o dostu, gerçek ve tek dostu aramakla geçmeli. Onu bulmak ise en büyük kurtuluş olarak görülmeli. Maide Suresi. Sizin asıl dostunuz Allah'tır. Onun Resulüdür ve namazlarını kılan, zekatlarını veren, rükû eden müminlerdir. Hayır, sizin Mevlanız Allah'tır. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Âl-i İmran Suresi. Bakara Suresi. Allah İman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa, nura çıkarır. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in
nurlu iklimini hissedebiliyor muyuz? Daha yolun başında kulunun düşe kalka değil, dosdoğru bir yol üzerinde sabit adımlarla yürümesini isteyen, bunun için de kuluna gerçek dostun kim olduğunu ta baştan bildiren o sevgi dolu sesi duyabiliyor muyuz? Yüreğimizi açalım, yüce kitabımıza bakalım, çok şeyler hissedeceğiz. Nisa suresi. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Ve yardımcı olarak da Allah yeter. Şura suresi. İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur. Elemler, acılar, yorgunluklar, ayrılıklar ve yanlış anlaşılmalar yüreğimizi yakar, kavurur. Çöle döndürür bu dünya hayatımızı. Ümitlerimizin bittiği noktada o dost, elveli olan Allah, rahmet yağmurları yağdırır gönlümüze. Çöl bir yüreği vahaya çevirir. Bu, alemlerin Rabbinden başka kim olabilir? Aciz, senin benim gibi kul olarak yaratılmış birisi yapabilir mi bunu? Kendisi gibi acizleri dost edinip, onlardan yardım umanların hali, Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle anlatılır. Ankebut suresi. Allah'tan başka dost edinenlerin durumu, kendine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Halbuki evlerin en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Dinimiz iman etmiş Müslümanları birbirine dost olmaya çağırır. Allah Celle Celaluhu bu anlamda onları Veli isminin tecellisini yaşamaya davet eder. Tevbe suresi. Erkek ve kadın bütün müminler birbirinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler. Kötülükten vazgeçirirler. Namazı kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlar Allah'ın rahmetiyle yarlayacağı, bağışlayacağı kimselerdir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Nisa suresi. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Aziz kardeşlerim, eğer Rabbimizi sevdiğimizi iddia ediyor ve onun tarafından sevilmek istiyorsak, kendimize şu soruları sorabilmeliyiz. Onun emirlerine uyuyor muyuz? Onun dinine sahip çıkıyor muyuz? Onun emirlerini yerine getiriyor muyuz? Onun yasak ettiklerinden kaçınıyor muyuz? Âl-i İmran suresi. De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Ya Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ne kadar uyuyor ve onun sünnetini ne kadar yaşıyoruz? Allah'ın sevdiği kulları seviyor muyuz? O sevgili kulların dertleriyle dertlenip sevinçleriyle mutlu olabiliyor muyuz acaba? Bizim dost bildiklerimiz Allah'ın Celle Celaluhu bize tarif ettiği dost kavramına uyuyor mu?
Mümtehine Suresi. Ey inananlar! Allah'ın gazap ettiği kimselerle dostluk etmeyin. Kafirler mezarlık halkından nasıl ümidi kesmişse, onlar da ahiretten öyle ümidi kesmişlerdi. Ey tek dostumuz, tek kapımız, dert ortağımız, ey velimiz olan yüce Rabbimiz, yalnızca sana güvenip sana sığınıyoruz. Furkan Suresi. Sen ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Talak Suresi. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Ey Rabbimiz, sana sığınıyor, sana güveniyor, yalnız senin ilah olduğuna inanıyoruz. Varsın, yalnız senin ilah olduğuna inanıyoruz. Varsın, birsin, veli.

dünyada da, ahirette de benim velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kullarının arasına kat. Bir peygamber duası bu. Bir kutsi hadiste ise şöyle buyrulur. Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimler hangi bir şeyle yakınlık kazanamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Ben onu sevince de ben onun sanki işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa mutlaka onu korurum. Ben yapılmasını dilediğim hiçbir şey hakkında müminin ölümü karşısındaki tereddüdüm gibi tereddüt etmedim. Zira o ölümden hoşlanmıyor. Ben de onu üzmeyi sevmiyorum buyrulur. Ey Rabbimiz, sana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yol göstericiliğinde yöneliyor ve Hazreti Davud aleyhisselam gibi yalvarıyoruz. Ebu Derda Hazreti Resulullah'ın Davud peygamber için insanların en çok ibadet edeniydi dedikten sonra şöyle anlatıyor. Davud'un duasında sözü şuydu. Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni seveni sevmeyi, senin sevgini ulaştıracak ameli sevmeyi dilerim. Allah'ım, sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Ey Rabbimiz, senden seni sevmeyi ve seni sevenleri sevmeyi istiyoruz. Böylelikle bizi dostluğuna yaklaştır. Bizi dostluğuna yaklaştır ki yanına dostun dosta kavuşması gibi varalım. Ta ki sana sunacağımız ömür kefemiz rızan için yaşanmış dostluklarla dolu olsun. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Camius Sagir adlı hadis kitabından İmam Suyuti rahmetullahi aleyhin telif etmiş olduğu, derlemiş olduğu hadis kitabından hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz inşallah. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve hepimize de ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin ve kolay kılsın. Çünkü sünnet-i seniyye hayat demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Kur'an'ın yaşayış şekli demektir. Bu nedenle hadisi şerifleri iyi bildiğimiz zaman, iyi anladığımız zaman ve onlarla güzel bir şekilde amel ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'le amel etmiş, Kur'an-ı Kerim'i daha güzel anlamış, daha iyi kavramış, onun pratik hayata işleyişini, ameli safhaya dökülmesini görmüş ve bir fiil kendimizde yaşamış oluyoruz Allah'ın izniyle. Bu nedenle Allah-u Teala bizleri sünneti iyi anlayan, kavrayan ve güzel bir şekilde amel eden kullarından eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Utitu bil buraki. Bana burak getirildi. Bize burak verildi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Neymiş o burak? Ve huve dâbetun, bir hayvandır, bir canlıdır ki ebyadu, beyazdır. Tavilun, böyle de uzundur. Yadavu hafirahu inde münteha tarfihi. O bir adımını attığı zaman ta gözün en ucra köşesi nereye ulaşıyorsa, bir göz en uzak mesafeyi görebiliyorsa, o da ayağını oraya kadar atabiliyordu. Bu kadar hızlı bir varlık. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birçok mucizeleri var. En büyük mucize Kur'an. Kur'an mucizesi. Mucize ne demek? Adı üstünde, aciz bırakma. Hani dilimizde vardır, kullanılıyor, Arapçadan geçmiştir. Aciz kalma, çaresiz kalma. İşte peygamberler Allah tarafından verilen bu harikulade haller vasıtasıyla onlara karşı çıkanları, inanmayanları aciz bıraktıklarından dolayı buna mucize ismi verilmiş. Harikulade olaylar, yani olması aklen mümkün olmayan olayların oluşmasına ne diyoruz? Mucize diyoruz. Bu peygamberlerde olduğu zaman buna mucize olarak isimlendiriyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş olduğu son kitap nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha başka mucizeleri de vardır ki bunlardan en büyüğü de İsra ve Miraç olayıdır. İsra olayı nedir? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi var. Allah-u Teala bu surenin ilk ayetinde diyor ki, hani o olayı anlatmak için, bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götüren Allah. Niye? Orada bir kısım ayetlerini göstermek için. O etrafını mübarek kıldığı o güzel beldeye, o Mescid-i Aksa ve etrafını götürmek ve orada bir kısım ayetlerini, işaretlerini, izlerini göstermek için oraya götüren Allah bütün noksanlıklarda münezzehtir. Hiçbir eksiği yoktur. Allah güç, kudret sahibidir, kuvvetlidir ve Allah-u Teala'nın her şeyi de gücü yeter. Bu olaya da gücü yeter. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi o kulunu bir gece alıyor ve ne yapıyor? Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürüyor. İşte bu olaya biz ne diyoruz? İsra olayı. Yani gece yürüyüşü manasına geliyor. Kudüs'e geldikten sonra Uruç dediğimiz yükselme olayı, Miraç olayı da buradan oluşuyor. İşte İsra ve Miraç ikisi birbirine girmiş vaziyette, ikisi birbirini tamamlar vaziyette. Daha çok belki halkımız arasında Miraç gecesi olarak da adlandırılıyor. Biliyorsunuz Recep ayının 27. gecesi. insanlarımız o geceyi, önemli bir gece, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş bir mucize olduğundan dolayı birçok şeyleri de Peygamberimiz görmüş, o işaretleri, alametleri görmüş ve onu da ümmetine anlatmış. Ondan dolayı ne yapıyoruz? O gece bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Daha önemli olduğu için ibadetlerle, dualarla o geceyi anarak bu geceyi ihya etmeye çalışıyoruz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o geceyi ne yapıyor? Bizlere anlatıyor. Nasıl gitti, nasıl geldi? Allah-u Teala İsra suresinin 1. ayetinde sadece bu kadar açıklamayla yetiniyor. Tabi Necm suresinde de bu konuyla ilgili bilgiler var. Ama nasıl olduğunu, nasıl gidildiğini kim anlatıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O ayetleri gören, o işaretleri gören, bir müşahede hepsini yaşayan kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O da ümmetine bunları anlatıyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bana Burak verildi. Öyle güzel bir hayvan ki, böyle beyaz bir hayvan, uzun bir hayvan ve de çok hızlı, bir adımını attığı zaman ta gözün en uzak noktasına kadar götürebiliyor. Şimdi belki o dönemin insanları bunu daha da garipseyebilirler ama günümüzde mesela uçaklar var, füzeler yapılmış ki insanlar ta uzaya gidebiliyorlar. Yani dünyayı da aşıp uzaya kadar da gidebiliyorlar. Böyle bir durumda böyle bir mucizeyi inkar etmek de akıl kârı değildir artık. Bunu da burada belirtmekte fayda var. Veya uçaklara biniyoruz. Çok uzun mesafeleri çok kısa zamanda alabiliyoruz değil mi? 15 saat, 20 saat şu andaki karayoluyla devam edecek mesafeleri 1 saat, 1,5 saat ve en fazla 2 saat gibi bir sürede alabiliyoruz ki bunlar da nedir? Olabilecek şeyleri Allah-u Teala önceden ne yapmış? İnsanlara haber vermiş. Mesela Allah-u Teala Nahl suresinde böyle işte sizin bilmeniz için develer, katırlar, atlar yarattık diyor. Ve daha da diyor sizin bilmeyeceğiniz, bilmediğiniz daha neler yaratılacaktır diye buyurmak suretiyle ileriye dönük bizlere misaller veriyor ki işte daha sonraki dönem biliyorsunuz trenler oluşmuş, uçaklar oluşmuş, daha da helikopterler yapılmış, işte uzaya gidecek füzeler yapılmış, birçok şeyler yapılmak suretiyle Allah-u Teala ne yapıyor? Ta o dönemden bazı şeylerin haberini vermiş oluyor. Bu da tabii Kur'an'ın bir mucizesi. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Burak'a biniyor. Burak'la birlikte nereye kadar geliyor? Ta Mescid-i Aksa'ya geliyor. Ve öyle de geliyor ki hiç hayvan onları sarsmıyor. Öyle bir sarsılma da göstermiyor. Ne Cebrail aleyhisselam ne de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir sarsılma göstermiyor. Bundaki hikmet nedir? Bir insana önem ve ihtiram verme, ona hürmet etme, ona saygı göstermenin bir işaretidir. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Değil mi? Her türlü noksanlıklarda münezzehtir diye zaten sure başlıyor. İsteseydi Allah-u Teala bir anda kulunu alır oraya götürebilirdi. Fakat ne yapıyor? Ona bir hürmet gösterir. Ona bir saygı, onun değerini yüceltmek için böyle bir merasim tertip ediliyor. Onu almaya özel bir binek gönderiliyor. Bizzat Allah'ın elçisi olan Resulullah'ın vahyi getiren melek ona eşlik ediyor, o onu alıp geliyor ve bu şekilde ne yapıyor? Bir ihtiram, bir güzellik, ona saygı, hürmet gösterilerek alıyor, getiriliyor. Şimdi diyelim siz bir misafir davet ettiğiniz zaman onun kapısına güzel, iyi bir araba gönderseniz, ona hizmet edecek yanına birini sunsanız, onu evinize kadar alıp getirseniz, evinizde de ona güzel ihtiram, saygı gösterseniz ne olur? Daha kıymetli değil mi? İşte Allah da Resulüne, Habibine böyle bir güzel ihtiram gösteriyor, saygı gösteriyor, hürmet gösteriyor ve bu şekilde ona güzel güzel nimetler sunuyor. Burak, biliyorsunuz Peygamberimiz diyor bana Burak verildi diye hadis-i şeriflerde var. Bazı kayıtlarda daha önce bu Burak'a Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti Hacer validemizin de bindiği bir kısım siyer kitaplarında kaydediliyor ki Hazreti İbrahim Mekke'ye geleceği zaman, biliyorsunuz Mekke o zaman boş bir arazi, kimse yok, insanlar yaşamıyor. Ne yapıyor? Oraya Burak'ın sırtında geliyor. Üçü birlikte Hazreti İsmail aleyhisselam, Hazreti Hacer aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam beraber geliyorlar. Bu yüzden daha önce de bazı peygamberlerin de Burak'a binmiş olduğu rivayetleri var. Özellikle de Hazreti İbrahim'in Burak adlı o bineğe bindiğine dair rivayetler var. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hatta eteytu beytel makdis. Biz Beytü Makdis'e geldik. Nereye? O Kudüs'e geldik. Niye? Her türlü ayıptan arınmış, güzel olmuş bir ev. Allah'ın evi. İlk önce nereye kurulmuştur? Kabe, Beytullah. Ondan sonra da Mescid-i Aksa yapılmıştır yeryüzünde. Hadis-i şeriflerde ikisi arasındaki sene farkının 40 yıl olduğunu gösteren hadis-i şerifler var. Oraya geldik de diyor Peygamberimiz ve futihat li ebbabus sema, bize gök kapıları açıldı. Ve ra'aytul cennete ve nar, ben cenneti ve ateşi, cehennemi gördüm, bize gösterildi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Ve değerli kardeşlerim, İsra'yı iyi tetkik edebilmek için Burak hadisini çok iyi düşünmek gerekiyor. Yani çünkü bu hadisi şerif, şu andaki okuduğumuz hadisi şerif bize ne yapıyor? Böyle güzel bir düşüncenin prensibini veriyor. Akıllıca düşünmemizi gösteriyor. Burak, berkten gelir Arapça. Şimşek diyoruz ya, yıldırım. Ne olur? Hem süratlidir hem de ortalığı böyle bir anda aydınlatır. İşte bu hayvanın böyle güzel ve ihtişamı olması, renginin güzel olmasından dolayı bu ismin verildiği de söyleniyor. Veya işte böyle şimşek çok hızlıdır ya, birden böyle hani göktedir, bir anda yerdedir. Ortamı da birden aydınlatır. Bu nedenle, bu hızlılıktan dolayı ona bu isim de verilmiş olduğu belirtiliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, boyu merkepten büyüktü diyor. Katırdan da küçük bir hayvan ki ayağını gözünün gördüğü yerin son noktasına atıyordu, basıyordu diye bu şekilde anlatıyor. İşte şimşek ve elektrik olduğu için ne yapıyor? Bu hayvanın süratini anlatıyor. Ne kadar süratli bir şekilde gittiğini anlatıyor ki İsra'nın suretini böyle bir dereceye kadar düşünmek ve böyle bir nakliye vasıtası üzerine binenin elektrikten etkilenmeyerek hiç sarsılmaksızın tam bir sükunet içerisinde, huzur içinde o uzun mesafeyi kat edebileceğini böyle biz düşünebiliyoruz. Değil mi? Bizim önümüzde bugün birçok işte trenler var, hızlı trenler var, uçaklar var. Bu şekilde biz de ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde bunları da böyle düşünmüş oluyoruz. İşte Burak ve Miraç vasıtalarının özel olarak tahsisine bir hikmet yönü de budur. Yani ufkumuzu açıyor. Yer, zaman, hareket, ruh nitelikleri bazı meselelerin mahiyetiyle ilgili bulunan ve Yüce Allah'ın kudretinin en büyük ayetlerinden olan Miraç mucizesi üzerinde düşünmek aklın anlayış ölçüsünden çok yüksektir. Onun için demişlerdir ki o Miraç nitelendirilemeyecek kadar da yücedir. Bu konuda şundan başka ne söylenebilir ki? O her şeye gücü yeten ve sevendir ve hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Böyle güzel bir şekilde yaratmış olduğu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi dostunu ziyaretine davet etmiş Allah-u Teala. Meleklerinin ileri gelenlerinden en büyüklerini göndermiş. Cibril binitinin özengisini, Mikail de yularını tutmuş. Bazı rivayetlerde bu şekilde geçiyor. Nihayet öyle bir sınıra kadar varmış. Sonra da noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah, Yüce Rabbimiz dilediği şekilde o işi kendisine üstlenmiş. Şimdi o Allah'ın dostuna uzun gelecek mesafe ve nurlu cesedine engel olacak hangi cisim düşünebileceğiz ki? İşte Necm suresinde de belirtildiği gibi Allah Resulü böyle yükseldikçe yükselmiş ve Miraç olayında biliyorsunuz birçok ayetler gösterilmiş. Cennetin vasfı, kimler cennette olacağı gösterilmiş, cehennem gösterilmiş, cehennemde kimler bulunmuş, hangi günahlardan dolayı cehenneme girmişler, bunlar Peygamberimize gösterilmiş. Peygamberimiz de geldiğinde ümmetine bunları anlatmış. şunları şunları yapanlar cennete girecek, şunları şunları yapanlar cehenneme girecek diye buyurmuş. Ve biliyorsunuz Peygamberimiz bir hadis-i şerifte siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler ve çok ağlardınız diye buyurmak suretiyle orada gördüklerinin etkisiyle ne görmüşse onun etkisini ne yapmış? Ümmetini anlatmaya çalışmış ki daha da hani bir insanın bir şeyi bir müşahede görmesi var, bir de haber yoluyla alması var ki Allah-u Teala peygamberine her şeyi bizzat göstermiş ve peygamberimiz de onları görmüş ve gördüklerinin bir kısmını da ümmetine bu şekilde anlatmış. Biz ümmet olarak da böyle bir mucizeye sahip bir peygamberin sözüne uyacağız, sünnetine uyacağız ve bize gaybi haberleri olan bu haberleri, mucize olan bu haberleri de güzel bir şekilde anlayacağız, kavrayacağız. Bizim ders almamız için, manevi aleme girebilmemiz için, o keşif alemine girebilmemiz için de Peygamberimiz bunları bizlere anlatmış. Değerli kardeşlerim, bugünkü Hadis Bahçesi programında sona gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki programda buluşmak ümit ve diliyle sizlere emanetleri zayi etmeyin Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 29. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميماً.

فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Ya Resulallah.
1: Gönlümüzden gönlümüze.
0: Bir kum tanesi.
1: Davet Radyo.
0: Sıcak ve kavuran bir kum tanesi. Bir değil, bin çöl aşmak isterdim efendim. Ayağının tozu olan o bir kum tanesine ermek için ve görmek için Mekke'deki siyah gül Kabe'ni, gözlerini ey Resul.

0: Öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hurle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri. Cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen Hak'tan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan dürür kapı açan, İdris dürür hulle biçen. Kevser şarabını içen kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın divanına varam.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Hesapların olmadığı bir zamandan geliyorum ben. Matematiğin olmadığı bir zamandan. Menfaatin, çıkarın, bencilliğin olmadığı bir zamandan. Tek bir vücut olmanın, safları sık tutmanın ancak bizi güçlü tutacağı bilinen bir zamandan. Gecenin ayaza çalan en zifiri anında, uyanık kalmaya takatin, akrebin, yelkovanın olmadığı ama dimdik ayakta durulan bir vakitten geliyorum ben.

zaman düşmeden koluna girilen, haklıya her zaman hakkı verilen, bülbüle gül derilen, baykuşa diken örülen bir devirden geliyorum ben. Batıl binden zahir oluncaya, karanlıklar aydınlığı buluncaya, yapılanlardan hak razı oluncaya kadar, gözlerine uykuyu haram sayanların yanından geliyorum ben. Şimdi ağlama deme bana. Artık bitti, geçti gitti deme. Değişti zaman, değişti mekan, alıştı gözler deme. Ne de güzel yakıştı, sonu olmayan bir yarıştı. Zaten her şey yanlıştı deme. Konuşamıyorsan sus, konuşamıyorsan sus. Yürüyemiyorsan dur, yürüyemiyorsan dur. Bakamıyorsan kapat gözlerini. Ama bana sus deme. Durabildiğin kadar dur ve görme, ve görme. Kapatıver gözlerini deme.

söyleyemediğim söz ki ucu kırılan bir hançerdir elimde. Korsanlar kuşatıyor duygu memleketini. Dargın ve merhametsiz bir gecenin ardından çilekeş bir gündüzün ürkek karanlıkları fışkırıyor harflerin kapı aralığından. Hançer deli, harami, hançer ücra ve paslı, gönül mahkum, yaralı, gönül tenha ve yaslı.

Ecza kokar toprağa girenlerin nefesi. Ölüm değilse nedir? Üstümüze dünyanın uzun bir zelzelede yıkılan meyhanesi. Sinemde alev alev tutuşuyor hülyanın, elmas bir küre gibi parlayan efsane.

Balığın bir kuş olup kanatlandığı yerde kahverengi beyaza tutunuyor yeniden. Mumyalanmış çehreler vuruyor pencereme. Pembe siyah bir tacı giymek üzeredir zaman. Yeşil ve kavun içi renklerin arasından. Sırça bir gelinliğin eteğinde bir bulut, çölleşen ömrümüze yağmurlu bahçelerden coşkulu esintiler getiriyor yeniden. Bir örümcek kıskıvrak sarsa da aynaları, söylemek istiyorum yüreğimde biriken köpüksüz ırmakları, sessiz

Çiçek açmak üzereyken boyun büker ya hani. Güneş doğmak üzereyken tutulur içimizde. Beklenen bir atlıyı götüren fırtınalar kara bir haber gibi yayılır elimizde. Uzaktan bir kekliğe meftun olan avcının kurşunu tükenince yıkılan düşlerini, kimsesiz bir çocuğun gri gülüşlerini ruhumda düğüm düğüm taşıyarak sessizce söylemek istiyorum. Ama heyhat ki her söz yollarımda uzayan kapkaranlık bir gecedir.

0: Benim bir şiirim var.
1: Gönlümüzden gönlünüze.
0: Bu şiiri Davet Radyo. Okumadan evvel istiyorum size izah edeyim. Ne münasebetle yazmışım ben bu şiiri. İmumiyetle bizlerde, yani Türklerde, ister Türkçe Türkler olsun, ister Azerbaycan Türkler olsun, bizde öz malikanemizi, yani özümüze ait olan, kendimize ait olan bir toprak parçasını çeperlemeyi çok severiz. Hisar çekmeyi çok severiz. Yani o çeperden içeri benimkidir. Ora gül ekirik, çiçek ekirik, onun kaygısına kalırız. Lakin çeperden, hisardan dışarıyı ise o kadar da ehemmiyet vermeriz. Bu, menele gelir ki düz değil. Bizim bu psikolojimizde var. Lakin biz buna karşı, ben bu şehrimde buna karşı çıkmak istedim. Yani bütün memleket bizimdir. Hisardan içeri de, hisardan dışarı da. Hepsi memlekettir, hepsi vatandır. Yıkın çeperleri. Herkes öz bağını hız çeperliyor. Çeperden bu yana benimdir diyor. Yıkın çeperleri, taş hasarları. Gözler uzaklara dikilsin barı. Könül odalara sığar mı tekçe? O gerek atlana dağdan, dereden. Bakmak istiyorum göz işledikçe uzanan o geniş ufuklara ben. Tutmayak çiçeğin, gülün yolunu, onların könlünü dağdağ etmeyek. Tabiat azattır. Geliniz onu hisarlar içinde tutsak etmeyek. Tavla üzerinde sedef zer gibi haneler içinde oynamayız biz. O geniş, o sonsuz ufuklar gibi büyüsün, yücelsin yüreklerimiz. Yıkın çeperleri, taş hisarları, gözler uzaklara dikilsin bar. Yaşımdan şikayetçiyim. Ben 15 yaşımda, 20 yaşımda öyle sanardım ki 40 kocalıktır. Kocalık yani ihtiyarlıktır. Ben 15 yaşımda, 20 yaşımda öyle sanardım ki 40 kocalıktır. 50'ni ötmüşüm. Fakat başımda çocukluk havası hele kalıptır. Sanki dünen idi çiğnimde çanta, kavurga yiyerek derse gittiğim. Sanki dünen idi o kamış atta, nezil kamçı vurup at seyirttiğim. Çocuklukta ağaçtan at minerdik. Yani bu dalı keserdik, dalın üstüne minerdik, kamçı da vurardık, güya at çapırız. Sanki dünen idi o kamış atta, nezil kamçı vurup at seyirttiğim. Hissedemiyorum yaşımı neylim. Yürek o yürektir, heves o heves. Gah arana düşür, gah dağa meylim. Nedir könlümdeki bu duygular be? Sanki dün doğulmuş bir çocuğum ben. Bu aşka, hevese bazen gülürüm. Ama kınamazım kendimi bazen. Hani ne yattım ki, ne uyku görem? Gençlikten elimiz yüzülen gibi dünyadan dört elle yapışırız biz. Yaşımız öttükçe ağaçlar gibi derine işliyor rüşelerimiz. Odur bak, avluda kopur velvele, çocuklar oynaşır tırmanır dama. Ben de onlar ile tutup el ele koşmak istiyorum çocukluğuma. Saklambaç oynamak isterim yine. Sesimle hürküdüp çayır çemeni, öyle saklanayım, eyle saklanayım ki düşüp izime hiç bulabilmesin kocalık beni. Fakat yaş kendini belirtir herden. Yürekte çok gizli dövüntüler var. Sokakta, bayırda, soluyanda ben sanarım yokuştu, taştı günahkar. Yolda evlatlardan geri kalanda ne yapsın bu yokuş, bu taş bilirim. Ama
2: 91.0

0: Kazandasın, bizse çok uzaklardayız. Ama sen gönlümüzdesin, kalbimizdesin. Ah ne gelir elden, kavuşmak mümkün mü sana? Seni çok seviyoruz, bizleri unutma ya Resulallah. Bizleri bırakma ya Resulallah. Ey sevgili, ey sevgili.
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Bak çirkef oldu bu gökyüzü bodrum. Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem, kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Ey tepe taklak ehram, başı üstünde bina, cinayet tramvay arabasında zina. Bir kitap sahinin bin dolusu iskambil, barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil. Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu, başkentler haritası, yerde sarhoş kusmu. Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama, çatla Sodom Gomorre, patla Bizans ve Roma. Öttür yem borusunu, öttür, öttür borazan. Bit pazarında sattık, kalkamaz artık kazan. Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa, yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilaç. Serbest verem ve sıtma, mahpus gümrükte ilaç. Bülbüllere emir var, lisan öğren vak vaktan. Bahset tarih, balığın tırmandığı kabaktan. Bak, aslan hakikate İspinoz kafesinde. Tartılan vatana bak, dal kavuk kefesinde. Mezarda kan terliyor, babamın iskeleti. Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti. Ah küçük o kabazlık, sefil aynalı dolap. Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap.

Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri. Gel taş isen eriyesin bakıp görünce bunları. Şunlar ki çoktu malları, gör nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek imiş, onun da yoktur yenleri. Hani mülke benim diyen, köşkü saray beğenmeyen, şimdi bir evde yatarlar, taşlar olmuş üstünleri. Bunlar geri gelmeyeler, zühdü taat kılmayalar, bu beyliği bulmayalar, zira geçti devranları. Hani ol şirin sözlüler, hani ol güneş yüzlüler, şöyle gayb olmuş bunlar, hiç belirmez nişanları. Bunlar bir vat ileriydi, kapıcılar konardı. Gel gör bilmeyesin, bey hangidir ya kulları. Ne kapı vardır giresi, ne yemek vardır yiyesi, ne ışık vardır göresi, dün olmuştur gündüzleri. Bir gün senin dahi Yunus, benim dediklerin kala. Seni dahi böyle ede, nitekim etti bunları.

0: Âl-ı İmran 35-36. Hannenin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Furkan 64-66 Müminlerin Duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Evvela gizlice bir matbaa tesis ettim.
1: Gönlümüzden
0: 5-10 öksüz bularak basmacılık öğrettim.
1: Davet Radyo.
0: Kalemim çokça pürüzlüydü fakat çaresi ne? Sonra bilmem kimin üslubu, avamın nesine? Dilimin döndüğü şiveyle bütün gün yazdım. Okuyanlar o kadar çoktu ki hiç ummazdım. Usta asarını verdikçe çocuklar bastı. 6 ay geçti, bizim matbaanın çıktı adı. Göğsü imanlı 5-10 tane fedai gelerek dediler, sen ne basarsan onu tevzi edecek vasıtan işte biziz, korkulacak şey yoktur. Para lazımsa da bildir ki verenler bulunur. Bir ceride ile hemen başlayıverdim vaaza. Zaten en başlıca yol halkı budur ikaza. Medeniyetteki insanlar için matbuat şimdi kürsilerin en yükseği. Lakin heyhat, sizde hiç böyle değil, belki tamamen aksi. En fena bir cereyan gösteriyor en iyisi. Müslüman unsuru az çok uyanıktır orada. Biz de ancak bunu tezyit ediyorduk arada. Parasızlık da bidayette işin korkulusu. Agniya altını bezletti etekler dolusu. Açtık oldukça güzel medreseler, mektepler. Okuyup yazmayı tamime çalıştık yer yer. Tatarın yüzde bugün 60'ı hakkıyla okur. Rusların halbuki nispetleri gayet duğundur. Agniya zannederim sizde de az çok olacak. Şu kadar var ki çürük tahtaya basmazlar ayak. Fukaranız kılıyor aklına geldikçe namaz. Agniyanızda da hiç yok da zekat olsa biraz. Şöyle dursun bu temenniye kulak vermeleri, Sadrazam Paşanız fitre
2: 91.
0: alır.